Honey, honey, aha, aha, aha.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Ah, haklısın dostum.
5: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Oh, dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Üzülme yerine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Aa, yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
11: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
9: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
11: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
5: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
5: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
5: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
5: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
7: Peki, tamam, geliyorum.
11: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
2: Kiremitlerle ne oynanır ki?
1: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
11: Tabii ya. 7 kiremit.
10: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
5: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
5: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
11: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
11: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
11: Başardım.
10: Kaçırım.
9: Olamaz.
11: Yakalandın.
3: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
5: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
7: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
5: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
6: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
5: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
6: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
7: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
6: Dur bir. Beni de bekle. Ay.
5: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
2: Oy, vuruldum.
9: Sıra bende. Top nerede?
11: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: 더 미니미씨.
1: 이 시대 미니미 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
3: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
2: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
3: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
2: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
3: İşte bu.
2: Hemen umutsuzluğa kapılma.
3: Kapılma derken?
2: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
3: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
4: Ne diyorlar?
2: Şşşt.
4: Ne diyorlar?
2: Şşşt, sus bir.
3: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
2: Bilmiyorum.
3: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
2: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
3: Of tilki. Of.
2: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
3: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
2: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
3: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
3: Ha, kestik.
2: Ha, bir fikrim var.
3: Nedir?
2: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
3: Güzel tekerleme.
2: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
3: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Hah? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
2: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
3: Bir şişe.
5: Şişe mi?
3: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
6: Korsan filmlerindeki gibi mi?
3: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
2: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
3: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
2: Ne yapacağız kurye?
6: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza, duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Möbedik, Möbedik, Möbedik. Şimdi sen burada biraz dinlen Möbedik. Sen de ister misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
0: Çok lezzetliydi.
1: Uhay!
0: Möbedik'e de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
1: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
0: Nasıl yani?
1: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
0: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
1: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
0: Ben de sana yardım ederim.
1: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
0: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
1: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
0: Hadi Möbedik, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Möbedik. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Atletizme mi? Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

hanımefendi dedim viran. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler.

0: kediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabi. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya. Arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok dediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz, bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın, yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
5: Kaşif, kaşif, kaşif.
2: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.

0: Vay!
1: Aferin benim oğluma. Her yer pırıl pırıl, tertemiz olmuş.
0: Beğendin mi anne?
1: Hem de nasıl. Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
2: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
1: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
1: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, artı şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demek.

0: parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.

0: Hadi afiyet olsun.
1: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
0: Olur.
1: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
1: Bakın, izin istedim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Güçte be abi! Selamünaleyküm Güçte be abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: İsmail, hayrola diyeceğim ama...
1: Hiç sorma.
2: Abiciğim, iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Aleyküm Müşteba abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleyküm selam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müşteba abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müşteba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazım işte.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, televizyon lazım bence.
1: Kaç tane de sehpa?
3: Yeme ne yiyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Şey, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu...

0: Görünce ne diyecek?
1: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
1: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız Çufu ile ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: doğrusu ezberleyemiyoruz. Neden? Cümlelerin sırası karışıyor.
1: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
2: Demek uçuyor.
3: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
1: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali. Zor.
0: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
4: Zor, zor.
3: Neden yahu, neden?
5: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
0: Çok zor.
6: Ali.
5: Ne dedim ki abi?
0: Ali'nin bir konuda haklı çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
2: Bir de o kadar meydan okuduk.
3: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
2: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
3: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
7: Selamünaleyküm arkadaşlar.
6: Aleykümselam.
7: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
3: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
7: Proje mi? Bayılırım.
0: Zor ama biraz.
3: Salih.
2: Çok zor.
7: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
3: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
0: Çok güzel olacak.
7: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
0: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
2: Allah'a şükür.
0: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
3: Helal kardeşime.
8: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
6: Hazırız.
8: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
2: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
8: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
3: Taş, kağıt, makas.
8: Cemile.

0: 가입 쌤.
1: 이 가입 tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır. Tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler. Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın! Oldu!
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu.

0: oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
0: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah samettir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya!
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için!
1: Elimizdeki bilgiler... isim Ahmet Kerem... lakabı Gezgin Hayırsever... teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?
4: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
5: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
6: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
4: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
0: Ay, başım dönüyor.
6: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
5: Çocuklar, alt tarafı biraz sallandık.
2: Evet, biraz sallandık o kadar.
0: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
2: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
5: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
0: Ben her kareyi fotoğraflayacağım.
7: Not tutma görevi de bizde.
2: Benim köy gezim başladı bile.
4: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
8: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel

0: çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
1: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
2: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
0: İlk fırsatta Cihancığım.
1: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
0: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: açıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle Güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

0: Seçim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Burada koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor.
3: Abi sen bunu otolar ne kullandın? Ha? Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
1: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
2: Sen de bilmiyorsun değil mi?
1: Ha.
3: Birazcık bekler misin?
1: Ha.
3: Anne!
4: Efendim kızım?
3: Koku almak için en güzel otlar nerede bulunur?
1: Hey! Anne!

0: bilirim. Hmm. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
1: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
0: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
1: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki bu ot nerede bulunur?
0: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
1: Ani de otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
0: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
1: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
0: He? Tamam. Yarını beklemek zor olacak. Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi. Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena.

0: Yalayalım.
1: Boz, bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Hadi. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
0: Yela, yela, yela. Yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela.
1: Ah, tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ha? Ne yapıyorsun Nemi?
1: Ha? He, yaşasın. İşte

0: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim.
3: Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız?
2: Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın?
3: Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin.
1: Hasta ziyaret adabı.
3: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek?
2: Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım.
1: Aa, evet keçe, anladım.
2: Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım.
3: Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür.
2: Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe.
3: Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor.
2: Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan.
3: Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık.
2: Oo, keçe başladı bile.
1: Bir paket.
2: Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi?
1: İçinde ne var acaba?
2: Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın.
3: Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez.
1: Ne? Soğan değil mi?
2: Ah, iyi bari.
3: Ah, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu.
2: Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir.
3: Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim.
2: Bana mı?
3: Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim.
2: Ne kadar naziksiniz.
3: Çok mutlu oldum.
2: Bugünlük bu kadarla yetinelim.
1: Ben gidip biraz dinleneyim.
2: Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

ne yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Oh, Miço, birken iki oldu.
1: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
0: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
1: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında, mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
2: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu

0: kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
1: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum, demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
2: Kadı Efendi ne demek?
1: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı Efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
1: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
1: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
1: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
1: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
1: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın. Doğru söylüyorsun, demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi, demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir, deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
1: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir, içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim,
0: demiş. Kadı Efendi de adamlarına,
1: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin,
0: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
1: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
1: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
1: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
1: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?

0: soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
1: 100 altın ceza kesmişti.

0: Merak etme tilki. Kuru atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dost.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Efendim Asya?
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey! Eymen! Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya, ben kendim alırım.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha.
2: Dökmemek için uğraşıyorum Asya.
1: Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke.
2: Özür diledim ya.
1: Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam.
2: Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
2: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yo, ben alırım.

0: Fazia nova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.

0: Et başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
2: Yusuf, Yusuf, oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
2: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
2: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
3: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
0: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
2: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
2: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter.
7: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
7: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
2: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
2: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
2: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
7: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
2: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
2: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
2: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
2: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
0: Ben yanıma kim alsam acaba?
7: Ben.
0: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
7: Ben.
0: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
7: Ben.
0: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
7: Ben.
0: Tamam. Seni alıyorum.
7: Yaşasın.
2: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
0: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
7: Ne acaba?
0: Ay! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
7: Emin misin dayı?
0: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
6: Sızlanıp durma, az kaldı.
7: İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
0: Alçacık dallı, yemesi ballı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Aa, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı!
1: Ama dayı!
0: Şşş! Sen karışma Yavuz! Tabii!
4: Of abla ya! Bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
4: Ha? Aa, limon! Tabii ya!
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap, karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya, senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin, biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır. Beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş! Sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
5: Yağmur.
4: Bildik.
5: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...

0: Limon.
1: Limon. Ne? Dördüncü bilmecemizin cevabı...
2: Gözlük.
1: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
0: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
3: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
1: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
2: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
3: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere. Pek heyecanlı,

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Boncuk, şimdi tek ayak üstünde zıplayacağız. Heh, bak böyle. Hayır Boncuk, tek ayak dedim, iki ayak değil. Bak, birini böyle yukarı çek. Hayır Boncuk, kanat çırp demedim, ayağını çek yukarı dedim. Hayır, bu pati vermek. Ben tek ayağını kaldır diyorum.
1: Garip abi Boncuk'la ne güzel ilgileniyor değil mi Sefa?
2: Evet abla, ona her şeyi öğretti. Bu kadar şeyi nasıl başarıyor aklım almıyor.
1: Ona sevgiyle yaklaşıyor, sevgisini gösteriyor. Boncuk da buna...

0: geliyor.
1: Onlar mı sahiden abla?
0: Onlar tabii. Sevgiden güçlü bir iletişim yoktur kardeşim.
2: Boncuk, sen doğruca Havva ninenin bahçesine git. Biz gösterimizi yapıp geleceğiz.
3: Boncuk, öğrendin demek. Aferin sana.
0: Şuna bak, nasıl da güzel söz dinliyor. Hiç bu kadar akıllı bir tavuk görmemiştim.
2: Rabbimizin yarattığı tüm canlılar sevgiden beslenir Sefa. Sevgiyle yaklaşırsan her canlıyla iletişim kurabilirsin.
0: Garip abi, babamın yine bel ağrısı tutmuş. Garip abine söyle de dekorlarımızı kontrol etsin, ben bakamayacağım dedi.
2: Hay Allah! Tamam ben bakarım Merve. Gösteriye gelemeyecek mi usta?
0: Yok, gelecekmiş ama düt annem kullanacak. Açılış konuşmasını da biz yapacakmışız.

0: çok şekersin, çok şekersin Düt.
1: Sefa, baksana. Babamın beli çok ağrıyor gibi.
0: Evet, bu akşam onu hiç yormayalım. Bütün oyunu biz sırtlanalım. Var mısınız?
2: Varız.
3: Hadi o halde. 1, 2, 3. Hey baby, tiyatro.
4: Aklından geçirip gitme highway'e. Ne oynansın istiyorsan yazıp at heybeye.

0: Hayırlı günler uçamayan güvercin.
1: Sana da güvercin kardeş.
0: Öğrenemedin mi hala uçmayı?
1: Gubuk, guburk.
0: İşte bu kadar basit uçamayan güvercin. Yoksa uçamıyor musun? Aman diyeyim, kaç güvercin kardeş, kaç!
1: Kedi kardeş, Allah rızası için bana zarar verme.
2: Sana zarar vermek mi? Bunu da nereden çıkarttın güvercin kardeş?
1: Ama üzerimize koştun. Arkadaşımı korkutup kaçırdın.
2: Evet. Çünkü arkadaşı seni üzecek şeyler söylüyordu. Daha fazla canını sıkmasını istemedim. O yüzden öyle yaptım.
1: Nasıl yani? Şimdi bana zarar vermeyecek misin?
2: Hayır. Neden vereyim ki?
1: Ama kediler ve güvercinler hep kavga eder.
2: Canım, kavga etmemiz şart değil ya. Arkadaş olmak daha güzel.
1: Ama güvercinler ve kediler yıllar yılı kavga etmiştir.
2: Bunu değiştirmek bizim elimizde güvercin kardeş. Miau. Eğer birbirimize sevgiyle yaklaşırsa kavga etmemize gerek kalmaz. Miau.

0: Çok istiyorum. O yüzden bir araştırma yapıyordum.
1: Sahi mi? Teşekkür ederim arkadaşım. Beni düşünmen çok güzel.
0: Biz dostuz. Elbette ki seni düşüneceğim. Bak, bu kitap kuşların nasıl uçtuğunu detaylıca anlatmış.
1: Nasıl uçarmış?
0: Yüksek bir yere çıkıp kendini boşluğa bırakman gerekiyormuş. Sonra kanatların rüzgarla dolacakmış. Kanatlarını açıp kapatarak uçacakmışsın.
1: Kanatlarımı açıp kapatmakta sorun yok ama yüksek bir yere çıkamam Guk.
0: Miau. O neden?
1: Benim yükseklik korkum var.
0: Ama wow, miau, ama miau. Sen bu yüzden mi uçamıyorsun? Ben sana bu korkunu yenmende yardımcı olmaya çalışsam?
1: Teşekkür ederim ama işe yarayacağını sanmam. Çok denedim.
0: Belki birlikte denersek? Tamam, özür dilerim. Seni bu konuda zorlamayacağım. Sen kendini hazır hissedersen ben her türlü yardıma açığım.
1: Teşekkürler arkadaşım. Gubuk.
0: Buracıkta kaldım. İnemiyorum aşağı.
1: Gubuk. Arkadaşım, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı.
0: Arkadaşım, buraya tırmandım ama şimdi aşağı inemiyorum.
1: Hay Allah. Ne yapsak? Gubur. Gubur.
0: Lütfen bana yardım et. Çok korkuyorum. Burası çok yüksek.
1: Sana nasıl yardım edebilirim ki? Güvercin kardeş. Dostumun başı dertte. Ona yardım edebilir misin?
2: Bir kediye yardım etmemi mi istiyorsun? Sen aklını mı kaçırdın?
1: O benim dostum. Gubur çok iyi bir kedi. O bize asla zarar vermez.
2: Güldürme beni, uçamayan güvercin. Bir kediye asla yaklaşmam ben.
0: İmdat, düşüyorum ya.
1: Güvercin kardeş, lütfen ya.

0: Dostum, sen uçtun. Miau.
1: Evet, uçtum. Ama bu nasıl oldu? Sevginin gücüyle. Ben yıllarca yüksekten korktuğum için uçamadım. Kedi dostum dışında kimse benimle arkadaş olmadı. Derdimi dinlemedi. Ama o benim derdimi dinledi. Çözüm bulmak için uğraştı.
0: Dost olmak bunu gerektirir.
1: Evet. İşte o yüzden ben de dostun olarak sen zor durumdayken kendimi değil seni düşündüm. Diğer güvercinler uçamıyorum diye benimle arkadaşlık etmezken sen bana dost oldun. Sevgiyle yaklaştın. Yani beni korkumla yüzleştiren, uçma gücü veren şey senin sevgindi.
2: Bu durumdan ben de kendime bir pay çıkarttım. Sana sevgiyle yaklaşıp destek olmak yerine alaycı yaklaştım. Çok özür dilerim güvercin kardeş.
1: Hatanı anladıysan özrünü kabul ediyorum.
2: Anladım. Üstelik zor durumdaki kediye yardım etmediğim için de özür dilerim.
0: Ben de özrünü kabul ettim gitti.
2: Ben kediler ve güvercinler hep kavga eder sanırdım. Ama siz bana sevginin gücünü gösterdiniz. Dostluğu, arkadaşlığı öğrettiniz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Erin! Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelme.

0: gezer. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
1: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
1: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
2: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
1: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
1: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
2: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
1: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
2: İyi, ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
3: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcuğum. Çok komiksin. Ama değil.
2: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
1: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
1: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
2: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
3: Ben kanepede yatalak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
1: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
3: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
3: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
3: İcadın adı Zekit değil mi?
2: Zekat mı?
3: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
3: Zeki'nin Z'si. Kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
1: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
2: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz. Yavuz.
3: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
2: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
3: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
3: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
1: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
2: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine.

0: Çekil! Çekil diyorum! Başımdan yakaladım seni! Al sana! Gel buraya! Ay Allah! Kaçma dedim!
1: Kola yoku çıldırdı! Kaçın!
2: Oldu! Ucuz atlattım! Allah kurtardı!
1: Dayıcım bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
3: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu, tabii.
3: Tamam dayıcım, uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yolla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı.

0: Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusufsa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Mış mış miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekmeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz.

Fakat işin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu şarkı.

Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve. Of, çok yoruldum ya Ali. Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
3: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
1: Diyordu.
3: Buraya gelir miydin normalde?
1: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
3: Evet. Nasıl anladın?
1: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
3: Hamam böceği falan mı acaba?
1: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Köpekmiş. Canım.
3: Elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
1: Gel bakayım buraya, tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu. Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?

0: Ha? Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
1: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha? Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
1: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini

0: Tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
1: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm, aleyküm selam.
2: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
1: Hoş geldin Selim.
0: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
1: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
2: Tuzlu mu?
0: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
2: Allah Allah.
1: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
2: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
1: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
0: Hayırdır Hakkı Baba.
1: Oltu taşını bilirsin hemen.
0: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
1: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
0: Hadi ya. İnşallah bulunur.
1: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
0: Cami bahçesinde mi?
1: Evet. Dün olmalı.
2: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
0: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
1: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
0: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
1: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
2: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
0: Evet.
1: Var bir şeyler.
2: Çıkar.
1: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
2: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
2: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
1: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
2: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
1: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
2: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
2: Yo.
1: Yüzünü niye ekşittin?
2: Şekeri fazla geldi.
1: Hay Allah.
2: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
1: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah.
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.

0: emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
0: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
0: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibe her seferinde zor durum.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık. Karnımı arayacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
4: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
2: Ne yapıyorsun onunla?
1: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
2: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün çekmiş şamata. Her gün aynı.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohç ediyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay 1 gün gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana bir...

0: Biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Birazdan yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz? Diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı dere kenarında bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
0: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
1: Evet, annem yaptı. Aa, kapı tıklatma sesi.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Namık'ın yolculuğu.
1: Yine kış geldi. Deniz suyu soğudu.
2: Benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
3: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
4: İp atlamaya bayılırım.
5: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
1: Biz de ip atlayalım.
6: Hayırlı sabahlar incilerim.
0: Hayırlı sabahlar.
2: Olamaz.
3: Ne olamaz?
1: Şapka.
5: Ha? Hiçbir şey anlamadım ki.
4: Bence karnı acıkmış olmalı.
1: Ay, hayır.
3: Ne dedin?
1: Hayır. Hayır.
3: Yok, ben de anlamadım.
6: İncim, neden ağlıyorsun?
3: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
6: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
1: Şapkam yok.
6: Aferin Sütlaç, işte böyle.
4: Aa, evet, Sütlaç şapkam yok dedi.
5: Onu biz de anladık.

İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Ta ta ta ta.

0: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
1: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
2: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
3: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştüm. Onu çok seviyordum.
2: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
0: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
1: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
2: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: gerçekten bulut gibiler.
1: İncilerim, burası pamuk tarlası. Şu beyaz pamuklar pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
2: Bir sepet bulut. Aha.
3: Hayır, pamuk.
2: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop makine!
0: Kar gibi!
3: Ama hala ipe benzemiyor ki.
2: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi! Ve son olarak dön baba dön makinesi.
4: Ha, dön baba dön mü makinesi mi?
1: Yengecin her zamanki şakaları incelerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
0: Aa, boyanıyorlar.
2: Aa, ve sonra renk renk ip yumakları.

0: bakalım. Bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar!
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?
5: Çok lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
3: Aa, hani çıktı mı?
6: Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
4: Güçlü. Ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
3: Evet, işte şuradaymış.
2: Lila, eteğin çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
4: Evet İncim, çok ama çok yakışmış.
7: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
3: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
6: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
4: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
7: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor.
5: Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçliğe de sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büzüm de aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.

0: Puf! Bir sürü puf!
1: Zıplayan kıpırlar!
0: Merhaba, ben Güçlü. Ne kadar kuvvetli yüzgeçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin Güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
1: Hayır. Öğretmenimiz bir tane.
0: Sağ yüzgecini kaldır Puf. Allah Allah. Ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum. Aynada sol yüzgeç kalkıyor.
3: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
0: Yüzgeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
4: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
3: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
0: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.
5: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.

0: bakalım ara, çok eğlenceli.
1: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken...
0: Odamızda ne kadar yakışıklı olduğumuzu görmek için ayna kullanırız.

0: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
1: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa defa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
2: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
1: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler.

0: beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen?
1: Mıı, mıı
0: diye mövleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
2: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
2: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
1: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
1: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bak usta, bu gördüğün evi yıkmadan üzerine kocaman bir köşk yap. Evin bozulmasını istemiyorum da. Bu arada köyün neresinden bakarsan bak, bu ev görünmeli. Şuraya bir su değirmeni yap ama rüzgarla çalışsın. Şuraya bir tane göl yap. Şuraya kocaman bir bahçe, içinde hanlar, hamamlar, çarşı, bakkal, manav, pazar yeri. Ha, bu arada... Ya bir dur da dinle. Bu arada para hiç önemli değil. Ne gerekiyorsa harca.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam hacı var. Sen miydin ya?
1: Evet Karagözüm. Peki sen kimle konuşuyordun?
0: Hacıvat, zengin olunca neler yaptıracağımı ustaya anlatıyordum.
1: Efendim, burada usta falan yok. Ben de şimdi geldim.
0: Hayal kurmak da mı yasak be Hacıvat?
1: Öncelikle insan zengin olunca biraz da hayır hasenat düşünür yahu. Hep yemek olmaz.
0: Doğru dedin. Hep yemek olmaz. Biraz da şerbet içmek lazım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Şaka şaka. Hayır hasenatta da bulunuruz elbette. Ama bir sorun var.
1: Nedir efendim o?
0: Daha zengin olamadım.
1: Karagözüm, canım efendim. Zengin olmak bu kadar kolay değil. Çok çalışmak gerekir. Uzun yıllar alır. Mesela bizim bir Ahmet Ağa vardı. Vakti zamanında bir kasa portakalı varmış. Onu satmış, iki kasa almış. O iki kasayı da satmış, dört kasa almış. O dört kasayı da satmış, sekiz kasa almış.
0: O kadar portakal yenir mi ya?
1: Yahu Karagöz yemiş demiyorum, satmış. Velhasıl işlerini büyüte büyüte bahçeler, değirmenler, hanlar, hamamlar, kervanlar almış.
0: Bir ev, bir at arabası, bir de inek almak için kaç kasa satmak gerekir keçi? Ben de öyle tahmin ettim.
1: Ne dedi, ne dedi?
0: Ölme eşeğim, yaz gelsin dedi.
1: Aman efendim sen de. Benim işim var, gidiyorum.
0: İyi hadi, selametle. Duydun mu keçi? Yok üç almış da, yedi vermiş de, sekiz almış. Hiç. Kime diyorum ben ya? Hiç dinliyor mu beni? Ama bir zengin olsaydım, sana da şöyle kocaman bir ahır.
1: Oo!
0: Bu ne ya?
1: Aman!
0: Sen niye geldin Hacı Cavcav?
1: Bilmem. Sen ahırdan bahsettiğin için olabilir mi acaba?
0: Ah beygira! Paranın kokusunu alınca geldin hemen. Tamam, tamam. Sana kocaman bir ahır yaptıracağım. Hadi git şimdi.
1: Yahu yavaş.
0: Hayda.
1: Kime diyorum? Neyse.
0: Nerede kalmıştık keçi? Kocaman bir ahır, içinde de bir sürü ot. Ondan sonra o otları yer misin, üstünde mi uyursun, orasını bilmem. Biz taneyle başlarsak bu işin sonunu bulamayız. Adam kasa dedi, kasa. Vay! Nereden buldun bunları ya?
2: Be!
0: Yahu peki neyle aldın?
2: Be!
0: Ne? Bir çuval yulaf mı? Senden korkulur keçi. Yulafı nereden buldun ki? Aman! Neyse ne? Sende mal var, bende akıl. Gel benim peşime takıl. Elma. Elma. Kıpkırmızı elma. Herhalde burada hiç kırmızı elma seven yok.
2: Be.
0: Anladım, anladım. Elma. Elmalara gel. Kıpkırmızı elmalar. Ey ahali, elmalarım var.
3: Anladık be, anladık. Ne bağırıyorsun?
0: Yahu yavaş söylesek suç, bağırsak suç. Anlamadım ki.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Hacıvat.
1: Allah hayırlı kazançlar versin Karagözüm. Ne yapıyorsun burada efendim?
0: Bir hikaye vardır, bilir misin Hacıvat? Adamın bir portakal kasası varmış. O kasayı satmış, portakal almış. Portakalı satmış, kasa almış. Bu böyle devam etmiş. Adam bir arpa boyu yol alamamış efendi. İki kasa olunca... Neydi?
1: Yahu Karagöz'üm, bu hikayeyi zaten ben anlatmıştım ya sana.
0: He, işte. Ben de seni dinledim. Keçinin sermayesiyle benim zekamı birleştirip ticarete atıldık.
1: Buraya kadar her şey güzel de Karagöz'üm. Bugün pazar değil ki.
0: Pazar olsaydı çok rekabet olurdu. Bak, benden başka birini görebiliyor musun? Rekabet sıfır. Mecbur benden alacaklar. Bir de biri geçeydi.
1: Aman Karagöz'üm, yahu seninle uğraşılmaz. Zengin olunca görüşelim biz en iyisi.
0: Elmalar, elma!
4: O elmaları bulamazsak komutan canımıza okur.
3: Aman, gidelim şuradan herhangi bir elma alıp götürelim.
4: Yahu anlamıyorsun. Elmalar bizim köyün elmaları değil. Yani çok özel. Sepetin aynısını bulamayız. Çünkü öyle bir sepet de yok bu köyde.
3: Şu adamın sattığı elmaları gördün mü?
4: Aman yarabbi! İşte bizim komutanın elmaları.
0: Ne var? Ne olmuş omuzuma? Kuşlar bir şey mi yapmış? Deli midir, nedir? Ana, askerler. Hacı bak bunları söylüyormuş demek ki. Ortak, bunlara sattık, sattık. Satamadık, zengin olma hayallerimiz suya düşer. Buyurun asker ağalar.
4: Kolay gelsin hemşerim. Bize şöyle, buralarda pek yetişmeyen, irice, kıpkırmızı elmalar lazım.
0: Bakayım. Bende var.
4: Ama böyle kahverengi, büyük, süslüce bir sepet içinde olmalı.
0: Bakayım. Tamam işte, o da bende var.
4: Sepetin kulbu da çınar ağacından yapılma olmalı.
0: Ya birader, ne anlamaz adammışsın sen. Bende var işte, bende var diyorum.
5: Alın işte.
0: Yoksa bu elmalar size tanıdık mı geliyor? Keçi, memlekete ne zaman gidelim dersin?
4: Bireden siz.
3: O sepette elmalar bizim komutanın. Oradan tanıdık geliyor. Şimdi yakaladık seni.
0: Komutanım mı? Yandık.
1: Yetişin! Hırsız!

0: Burada değil, orada. Yakalayın sanıza.
1: Hadi koş, yetin.

Aferin keçi. Hadi şimdi sıra diğerinde.

0: Hayda! İşler sarpa sardı. Vitesi yükselt geçi. Hızlanıyoruz.
1: Buldunuz mu benim elmaları?
2: Komutanım, bulduk ama yakalayamadık.
1: Beceriksizler. Zaten biliyordum bulamayacağınızı. Size ne yapacağımı bilirdim ama siz bu adama dua edin.
2: İşte komutanım, bu adam.
0: Ne ala. Hem sepeti bulamayın hem de komutanın karşısında kemküm edin. Böyle bahane üreterek bir yere varamazsınız askerler. Komutanım, izninizle ben gidiyorum. Bir sorun olursa her zaman yanınızdayım.
3: Ama komutanım...
0: Konuşmak yok. Hiç bahane yok. Hadi görüşürüz. Ucuz atlattık Hacivat.
4: Sana bir çift sözüm olacak Karagöz.
0: Söyle Hacı Cavca. İster çift söyle, ister tek.
4: Zengin olmak istediğini biliyorum. Fakat bunu başkasına ait olan şeyleri çalarak yapmak Müslümana yakışmaz. Bundan bir ders çıkarman lazım, değil mi?
0: Çıkardım. Çıkarmaz olur muyum? Bu işe portakalla başlamalıymışız. Yanlış yaptık.
4: Yahu öyle değil. Çalmak kötüdür. Allah'ın da sevmediği bir iştir.
0: Bir dakika efendi. Ben zurnadan başka bir şey çalmadım, çalmam.
4: Ne geziyor o elmalar sende öyleyse?
0: Satın aldım.
4: Kimden?
0: Gerçek hırsızdan.
4: Gerçek hırsız mı?
0: Evet. Bu olaydan anladığım şudur ki, elmaları bizim keçiye veren adam tacirmiş.
4: Yahu, tacir olacak tabii. Tacir ne demek? Ticaret yapan demek.
0: Ama bu adam umut tacir. Yani dolandırıcı. Umutlarımızla oynadı Hacivat.
4: Allah Allah. Peki ne yapacağız?
0: Komutanı hallettik. Sırada umut taciri var.
4: Benim aklıma birkaç plan geliyor ama.
0: Benim aklıma 10 tane geliyor Hacı Cavcav. 10 tane. Hangisini beğenirsen onu yapalım.
4: Senden korkulur vallahi. Hadi bakalım.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin.
1: Şşt. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen.
0: Şimdi tek ayağınızı kaldırın.
1: Olmuyor, olmuyor.
0: Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
2: Bunyomcu mu?
3: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
2: Gani amca, iyi misin?
1: İyiyim aziz, iyiyim.
2: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
3: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
2: Sen biraz dinlen.
1: Bakın görüyorsunuz, hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç.
0: İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
2: Eyvah!
1: Tek ayak kaldır. Yandım, yandım.
3: Gani amcacığım, gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
4: Evet, sen merak etme. Biz hallederiz.
1: Ama Furkancığım, deve kuşlarının bakımı ihmal.

0: hale gelmez.
1: Endişe etme Gani amca.
2: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
2: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
1: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
2: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
1: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
2: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
1: Gani amca, sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet, haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
2: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
1: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar, size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün, üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
2: Tamam.

0: İçi yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı, Ziya. Uyutma, Beli. Tırnak bakımı, Serhat. Ve masaj yapma, Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efe, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Of. Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben ne yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
1: En iyi işte bana düştü.
2: Olamaz.
4: Başım. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar. Ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
7: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
7: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun. Beni de bekleyin.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
4: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
4: Bir şey eksik olmalı.
0: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
4: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu?
4: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
4: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın.
4: Çalıştı.
3: Kalk karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu.

0: Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var, onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni, yapamadı diye.
1: Bu ne?
0: Halanın radyosu oğlum.
1: Aa, bozdun mu baba?
0: Bozmadım kızım, bozuktu.
1: İyice mi bozdun baba?
0: Hayır yavrum, iyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
1: Yaşayacak mı peki?
0: Sanmam, bir kablo kesildi.
1: Ne olacak şimdi?
0: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
2: Olmadı madem.
0: Maalesef canım.
2: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
0: Yine yaparız.
1: Nasıl? Çok güzel olmuş anne.
3: Eline sağlık anne.
2: Sizinle minik ustalar.
0: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
1: Ne?
0: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
2: Tamamen unutmuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
0: Sever tabii.
4: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
1: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
0: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
1: Çikolata katmayı unuttuk ama.
0: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
1: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
0: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
0: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
0: Ha, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
0: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
0: Gelirler birazdan.
5: Allah, o ne?
0: Radyo.
5: Radyo mu?
0: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin, aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
6: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
2: Başlasın bakalım.
6: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
2: Aa, tabii ya, radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
0: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
0: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
1: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
3: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
1: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
3: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
0: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
2: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
3: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
1: Ne yapmış?
3: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
1: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
0: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
3: Şimdi de bilmece zamanı.
1: Hava durumu ne olacak?
3: Ha, şimdi de hava durumu.
1: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
3: Şimdi bilmece zamanı.
2: İşte en sevdiğim.
1: İlk bilmecemiz geliyor.
3: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
5: Adem.
0: Hani atkım?
2: Atkısız olsa olur mu?
1: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
0: Buldum. Aslan.
1: Evet, dinleyenler cevap aslan.
5: Aa, maşallah benim kardeşime.
2: Harikasın canım.
0: Öyleyim. Sağ olun.
3: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
1: Ben soracaktım bunu.
3: Şimdi Eren soracaktır.
1: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
5: Aa, neymiş bu?
2: Bir hayvan ama acaba ne?
0: Kedi.
1: Kedi uzun mu baba?
3: Uzundur ip gibi.
2: Buldum, solucan.
3: Anne, solucan ısırmaz.
2: Allah Allah, ne bu?
5: Ben buldum.
0: Neymiş?
5: Yılan.
1: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
1: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanınızın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
1: Koş.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız.

0: Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
1: Demek hepsini reddetti ha.
0: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
1: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
0: Kadri'den yardım isteyeceğim ha. Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
0: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
0: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım. 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
0: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Hey, bak.
2: Fatura.

Bastı.

0: Hey, wel, wel. Ha? Zil? Fatura? Eyvah! Ha?
1: Hey! Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Hıh!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefliğine bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Diyanet Çocuk'ta.

0: 안나네. 요새는 로마드모다. 코코라도 yunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamel sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
3: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Ha, şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak, çok sıcak.
3: Sıcak. Çok sıcak.
4: Çok sıcak.
3: Çok sıcak.
4: Çok sıcak.
3: Çok sıcak. İşte buldum. İşte sümbül. Sümbül, seni çok özledim.
5: Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
6: Bence yatıp uyumuş.
7: Sümbül, rüyada gördün mü?
6: Oyuncaklar rüya görmez ki.
7: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
1: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temih, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman...

0: üretim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok

0: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim.
3: Çocuklar!
0: Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of!
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile. Ah canım ya, nasıl da sevindi.
0: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
1: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
0: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
0: Evet, benim canım duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: they are from.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyor. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var?
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adresi teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan. Civan. Başardık. İşte işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken.

0: Çok yoruldum.
1: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
2: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve... Oh, oh, bacaklarım.

0: robotu yapan bilim insanı.
1: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
0: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
1: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
1: Hı hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
0: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Diyafram şeye de benziyor. Şeye... dilimin ucunda.
1: Kubbe! Kubbe!
2: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
0: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
0: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
1: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

Açık Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nasıl sektiriyorum? Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı.
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı. Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin. Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne.
2: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?

0: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
1: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
0: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
2: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
0: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
2: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Şibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: güzelliğine bakın.
1: Ha?
2: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
0: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
3: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müştaba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Şey ya, hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
0: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
0: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Ha? Artık deneyimli olduğum için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın! Hemen başlayalım.
0: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
3: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

Biz Furkan abi. Ama burası da basket sahası.

0: iş olmayacak galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
2: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
0: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
2: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
1: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
2: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: acaba abi?
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.

0: Haklısınız. Mantıklı.
1: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz. Hahahaha!

Merhaba kara ve keçe. Harika görünüyorsunuz yine. Hazırsanız hemen başlayalım. Madem hazırsınız, kara seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Neden böyle bakıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayalım. Allah Allah, neyiniz var? Yoksa çizecek bir şey bulamadınız mı? Anladım. Bulamadınız tabii. Tamam tamam, ben ne güne duruyorum burada? Resminizi de ben tarif edeyim, ne yapayım? Bir dış ses kolay yetişmiyor. Siz de haklısınız tabii. Tecrübemden faydalanmak istemeniz de son derece normal. Efendim keçe? Ne mi çizeceksiniz? Sen onu diyorsun. Daha önce desene evladım. Ben de konuyu çizemediğinizi sandım ama. Anlaşıldı. Konuya gelelim. Konumuz şükür. Evet, hazır mısınız? Hadi bakalım kara. Baston mu? Bunu beklemiyordum kara. Bakalım ne çıkacak? Dedelerimiz ve ninelerimiz. Evet, şükür sebebi büyüklerimiz. Nasıl da anladım hemen. Tabii canım. Kızdın mı sen sanki? Çok güzel çizdin kara. Bir aile sahibi olmak gerçekten şükredilecek bir şey. Şunların güzelliğine, ortamın sıcaklığına bakar mısın? Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İp mi? Çamaşırları kurutmak da önemli tabii. Çamaşırlardan daha önemli şeyler var değil mi keçe? Arkadaşlarımız ve onlarla geçirdiğimiz güzel zamanlar ne kadar da kıymetli. Duygulandım bak şimdi. Demek şükredeceklerimiz bitmedi. Devam et bakalım kara. İp çizildi kara. Aynı şeyleri çizeceksek. Of! Manzara muhteşem. Sahip olduğumuz doğa için ne kadar şükretsek az, değil mi çocuklar? Salıncaklar için, temiz hava ve bol güneş için ne kadar şükretsek az. Bugünkü çizimlerimizi de bitirdiğimiz için şükredip programımızı kapatma vakti geldi. Ha? Bitmedi mi yahu? Daha ne var ki? Ay, yapmayın ama merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Ay, program da bitmişti ama. Hızlı bir çizime var mısınız? Hadi o zaman. Hızlı atışma başlasın. Şükür deyince başka neler varmış göster bize keçe. Kalp grafiği mi bu keçe? Kalbimiz olduğu için şükretmeliyiz, evet. Keçe, bir vatanımız olduğu için şükretmeden programı bitirirsek her şey eksik kalacaktı. Tebrik ederim. Kara, açalım mı sana bir sayfa? Bir direk. Bayraksız bir vatan düşünülemez. Vatanımız ve al bayrağımız için ne kadar şükretsek az. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
0: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
2: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
0: Şanslıymış. Verilmiş sadakası varmış. O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah. Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
0: Benim de.
2: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
1: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
5: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
1: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
2: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
4: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
1: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
1: Hey Allah'ım ya Rabbim.
4: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru

0: olacak. Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
1: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
2: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
1: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yoo.
1: Gösterin o zaman. Hani?
0: Dinlemediniz ki anlatayım.
1: Yemyeşil dinlendirici bir park
4: kay,
1: için...
4: Kay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
1: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
2: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
4: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
2: Çamur diyorum, çamur.
1: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur.
2: Kızgın çamur. Kaçın. Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
4: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
0: Beni bile görmedi gözü.
1: Benim park fikrimde...
2: Mustafa!
1: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
2: Salih nerede?
4: Camide bizimleydi.
3: Salih!
1: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
2: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
0: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
4: Daha projende kaykay alanı yok.
1: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
2: Projede bu işi galip olana bırakın.
5: Selamun aleyküm.
4: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
5: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
0: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
4: Bence de.
2: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
1: Aynen kardeşim.
5: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
3: Evet.
5: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
3: Müthiş.
5: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
3: Yaşasın.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
1: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
1: Deniz neferleri mi?
5: İyilik için!
6: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
7: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
7: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
7: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
8: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımız da çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anneler babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki göreviniz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz seferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki

0: Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır" sözünü de unutmayalım.
1: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

Asya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

Ay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Elif, ne işin var burada?
1: Bugün dikkat balonu yok mu Sema abla?
2: Var. Yine mi bineceksin?
1: Evet, ben artık her gün bineceğim. Size yardım edeceğim.
2: Desene, yeni bir ol arkadaşı daha kazandık. Flamingo da burada.
1: Hani nerede? Flamingo mu var burada?
2: Elif'cim, arkanda. Görebiliyorum onu.
1: O da bizimle gelebilir mi Sema abla?
3: Sema, kiminle konuşuyorsun kızım?
2: Misafirlerimiz var baba. Anlaşılan dikkat balonu yeni mürettebatlar kazandı.
3: Demek ki o flamingo dünden beri bir yere gitmemiş ha?
2: Gitmemiş baba. Sanırım artık bizimle yaşamaya karar verdi.
3: Elif'cim, demek ki bundan sonra her uçuşumuza gelip bize yardım edeceksin ha?
1: Evet Ergen dedi.
3: Aferin sana Miço.
1: Miço mu? O da ne?
3: Gemilerde senin gibi yardımcılara Miço denir. Sen de dikkat balonunda bizim yardımcımız olduğun için bundan sonra sana Miço diyeceğim.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Miç miç miç, ben Miço oldum.
3: Hayırlı sabahlar çocuklar.
4: 5 dakika geç kaldınız.
2: Gecikme için özür dileriz. Sizleri hediye edeceğimiz balon maketinin tutkallarının kurumasını bekliyorduk da.
4: Ya çok güzel. Bunu bana verin.
1: Onu dikkat oyununu kim kazanırsa ona hediye ediyorlar.
4: Ben oyun falan istemiyorum. Balona binmek de istemiyorum. Bunu bana verin yeter. Aa, ne değişik bir kuş.
3: O bir flamingo.
4: Benim olabilir mi? Çok güzelmiş. Eve götürebilir miyim? Ama... Gel bakalım güzel kuş. Sen artık benimsin. Ben balona binmek istemiyorum. Maketi de Efe'ye verin.
2: Anlaşılan bugün biraz uğraşacağız.
3: Öyle görünüyor Sema.

0: Güzel.
1: Sevdin mi?
0: Evet.
2: Sema abla, bırak da biraz ben kullanayım.
1: Üzgünüm ama bu sorumluluğu sana veremem.
2: Ama burada böyle durmak çok sıkıcı.
3: Sen böyle her gördüğünü ister misin hep?
2: Aa, isterim tabii. Her şeyi isterim. Hepsini isterim.
4: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık çok şükür. Yeterli irtifaya ulaştığımıza göre yarışmamız başlayabilir.
2: Hey, yarışma mı? Kesin ben kazanacağım. Hediyeyi de ben alacağım, görürsünüz.
1: Ama Murat'cığım...
4: Dur Sema. İnşallah anlatacağım hikayenin içeriği ona hatalı tutum sergilediğini gösterecek.
1: İnşallah baba.
4: Evet. Bugün sizlere saymayı öğrenen küçük çocuğun hikayesini anlatacağım.
5: Sonrasında soracağımız sorulara doğru cevap vermek için herkes dikkatlice dinlesin.
4: Zamanın birinde köylerden bir köyün içinde minik bir çocuk varmış. Bu çocuk bir evin bir çocuğuymuş. Bu minik çocuk tüm çocuklar gibi sıfırdan başlamış işe. Ama annesi bir gün ona...
3: Sen bir tanesin.
4: Demiş. Çocuk anlamamış. Nasıl diye sormuş.
3: Teksin, biriciksin. Eşin benzerin yok.
4: Demiş annesi. Çocuk biri çok sevmiş. Hemen atmış sıfırı çöpe.
3: Ama bu çok kötü. Çok üzülmüştür sıfır.
2: Bir şey olmaz. Bir sıfırdan daha büyüktür. Çocuk tabii ki büyüğü seçecek.
4: Evet, tam da dediğin gibi yapmış çocuk. Bütün oyunlarını birin üstüne kurmuş. Bir top, bir araba, bir aşağı, bir yukarı. Her yerde arar dururmuş bu yeni arkadaşı. Çocuk bire böylesine hayranken babası bir gün ona...
5: Senden bir ikincisi yok ki bu dünyada.
4: Demiş. Çocuk anlamamış. Nasıl diye sormuş babasına.
5: Bak bu elma. Böl bıçakla ortaya. Biri olur diğerinin eşi. Eğer varsa birinin eşi, o da onun olur ikincisi. Yani bir yalnızdır. Ama ikinin hep vardır bir dostu arkadaşı.
4: Çocuk çok sevmiş ikiyi. Hemen unutuvermiş biri. İki olmuş artık yeni gözdesi. Artık tüm oyunları iki üzerineymiş. Diyormuş ki iki bebek, iki kol, iki bacak, orada iki, burada iki.
3: Sonra çocuk öğrenmiş bir gün üçü.
4: Öyle çok sevmiş ki tıpkı biri unuttuğu gibi ikiyi de unutuvermiş. Üç olmuş derdi gücü. Ne de olsa birle ikiyi toplarsan üç eder.
2: Bir tane üç bulmuşken ne gerek var bir ve ikiye? Tek bir rakamda var ikisi birden.
4: Çocuk da tıpkı senin gibi düşünmüş ve çok sevmiş bu yeni arkadaşı. Ayırmamış hiç yanından. Üç kalem, üç şapka, nereye baksa görüyormuş üçü. Derken bir gün yolu düşmüş dörde. Sırtını dönüvermiş birden üçe. Üç de bulmuş kendini bir ve ikinin gittiği yerde. Varsa yoksa dörtmüş artık. Masanın dört bacağı, sandalyenin dört ayağı. Dört köşeymiş çocuk sevginden. Diyormuş ki asla vazgeçemem dördümden.
0: Dörtle sonsuza dek sürmüş mü arkadaşlıkları?
4: Maalesef evlat. Çocuk öğrenmiş bir gün beşi. Kalmamış dördünde neşesi.
2: Aferin ola. Beş hepsinden fazla.
4: Varsa yoksa beş olmuş her şey. Dört yollanırken yavaştan, beş çıkartıyormuş başını her taşın altından. Baktığı her yerde görüyormuş beşi.
3: Beş kardeş.
4: Çok seviyormuş elindeki beş kardeşi. Ne dört varmış artık aklında, ne de üç. Hele ki iki ve bir kim bilir nerelerdedir.
3: Sonra altı girmiş çocuğun hayatına. Bakmış ki beşten daha fazla. Hemen yollamış beşi. Bağrına basmış altıyı. Sonra öğrenmiş yedi altıdan da çoktur. O zaman o gelsin. Derken sekiz girmiş hayatına. Sonra da dokuz.
4: Çocuk her defasında en çok olanı isteyip diğerlerini unutmuş azdır diye. Tüm rakamlar için gelmiş yolun sonu. Lakin çocuk bulamamış bir türlü onu.
0: Neden?
4: Çünkü onu bulmak için birle sıfır yan yana durur. Eğer onlar olmazsa on nereden bulunur?
2: O zaman 11 ve 12'yi de bulamaz. Çünkü hepsini çöpe attı.
4: Aynen öyle Murat. Bir zamanlar yüz çevirmişti rakamlara. Şimdi de rakamlar çocuğu yalnız bırakıvermiş. Çocuk
3: Neyse ki 9 var elimde
4: diye düşünürken 9 öğrenmiş çocuğun diğer rakamlara ettiğini, o da almış başını gitmiş.
2: Aa, yapayalnız kaldı.
0: Evet, aç gözlülük edip terk ettiği tüm rakamlara ihtiyaç duydu sonrasında.
6: Onları terk etmeseydi, aç gözlülük edip büyük diye diğerlerini seçmeseydi çok daha mutlu olurdu.
3: Evet, bu bir masaldı arkadaşlar. Lakin bizlere açgözlülüğün, kötülüğün, israfın, savurganlığın zararlarını da anlatıyordu.
4: Açgözlülük son derece kötü bir davranıştır. Bu davranış dinimizce de hoş karşılanmaz. Çünkü dinimiz kötü olandan uzaklaşıp iyi olanı yapmayı emreder.
3: Evet, dikkat hikayemiz bittiğine, kıssasının hissesi anlaşıldığına göre geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Evet. İlk sorumuz geliyor. Önce el kaldırana ilk söz hakkını vereceğim. Çocuk bir rakamını kimden öğrenmişti?
2: Sanırım aynı anda el kaldırdık ama ilk söz hakkı senin olabilir arkadaşım.
0: Babasından.
2: Hayır, biri annesinden öğrendi. İkiyi babasından öğrendi.
3: Doğru. İlk soruda puan Murat'a gidiyor.
2: Senin adına üzüldün Efe.
3: Kimse üzülmesin. Hala diğer soruları doğru cevaplayan herkes yarışmayı kazanabilir.
4: O halde ikinci sorunuz geliyor. Çocuğa ikiyi babası öğretmişti. Örnek verirken de bir meyveyi ikiye kesmişti. Neydi o meyve?
0: Elma.
3: Tebrikler. Bir bir oldunuz. Elif'in ise henüz puanı yok.
4: 5 rakamı için verdiğimiz örnek hangisiydi?
6: 5 kardeş.
3: Tebrikler. Herkes 1 puan oldu. Ve geldik son soruya. Bu küçük çocuğun kaç kardeşi vardı?
0: Hiç kardeşi yoktu. Bir evin bir çocuğu demişti Agah dede.
3: Evet, doğru, tebrikler. Bugünün kazananı sen oldun Efe.
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.
2: Arkadaşım kazanmayı hak etti.

0: Üstelik ben bugün bu yolculukta çok daha kıymetli şeyler kazandım. Agah dedenin masalını dinleyene kadar her gördüğünü ister, aç gözlük eder, ondan ona geçer dururdum. Ama anladım ki bu çok büyük bir hata.
1: Hatanı görmene çok sevindim arkadaşım.
0: Bundan sonra asla aç gözlük etmeyeceğim. Paylaşımcı olacağım ve bencillik yapmayacağım.
2: Çok güzel. O halde kimse kaybetmeyip herkes kazandığına göre şöyle güçlüce kocaman bir alkışlayalım bakalım birbirimize.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kardeşim Şifa.
1: Bilse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda. Bu emek hedef.

0: Ha? Çıkınım nerede? Yine mi unuttun? Dün otlakta unutmuşum. Olamaz. Öylece ortada kaldı. Aferin sana. Öyle deme Şifa. Bugün Anet'i başka yere götürecektin. Aynı yere hayatta gitmez.
1: Ne olacak canım? Yarın gidiver.
0: O zaman da çıkındaki peynir bozulacak.
2: Çıkını almaya git Yera. Peynir bozulmasın. Şifa kızım, bugün Anet'i sen götürüver.
0: Ne?
2: Çocuklar.
0: Tamam anne.
1: Abi, neden unutursun ki çıkını? Ben bugün kendime küçük bahçe yapacaktım.
0: Ne yapayım? Anet'in peşinden koşarken unutmuşum.
1: Anet mi? 2 yıldır keçiye gidiyorsun. Hala öğrenemedin değil mi? Ne? Neden gülüyorsun?
0: Seni de göreceğiz bugün.
1: Ne zoru olacak ki? Bu kötü koku da böyle.
0: Şifa'yı anlamıyorum doğrusu. Hani de çobanlık etmenin neresi kötü ki? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık etmiş. Gerçi Anet de kolay bir keçi değil ama olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmak için her zorluğu göze alırım. Hadi Lemi, geride kalma. Bu sefer düzgünce gidelim işte birlikte. Sen de bir gelişme görüyorum. Son dönemde ilginç ve anlamsız şeylerle karşıma çıkmıyorsun. Ha? Ah, ne oldu yine? İyi misin? İyi misin Lemi?
1: Beni de görecekmiş. Ne var ki bu işte? Al işte, sen yürü, Anet gelsin o kadar. Ha? Hadi Anet. Neden yürümüyorsun Anet? Hadi anne, akşama kadar burada duramayız ki.
0: Ah!

0: misin? Ne yapıyorsun sen Lemi? Ha? Bu ne şimdi? Peynir kokmuştur diye mi yapıyorsun? Ama bu kadar uzaktan kokusu gelmez ki. Yürü Lemi. Yine çılgınlıklara başladın. Üstüm başım toz toprak oldu anne. Yürüyecektin madem, neden yürümedin? Seni yürütmek için hep film çekmemiz lazım. Gidilecek yer belli. Zaten senin istediğin yere gidiyoruz. Ha? O taraftan gitmeyeceğiz anne. O yol dün gittiğiniz yere çıkıyor. Bugün taze ot günü, unuttun mu? Ne oldu Anit? Nereye gidiyorsun Anit? Ah.
1: Ah Lemi, hissediyorum. Yakında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göreceğim. İnşallah. İnşallah demek lazımmış. Her şey ancak Allah izin verirse olur. Aa, peygamberimizi bir görsem hemen yanına koşacağım. Şöyle tam yüzüne yakından bakacağım. Sonra ona bir sarılacağım. Sonra yüzüne bir daha bakacağım. Aa.

Çıkın da şu taraftaydı. Burnundaki mandalı çıkarabilirsin Lemi. Peynir hiç kokmamış. Baksana, karıncalar bile üşüşmüş güzel koku sana.

Ne olur dur. Şimdi nasıl temizleyeceğiz bu karıncaları? Aa, baksana Lemi. Karıncalar beni şıp diye anladı. Gitmelerini istediğimi anladılar. Çıkanımı alayım şöyle. Peynir bizim peynir. Annenin sütünden yaptı annem onu. Kimseye yar etmem. Hadi Lemi, gitmeliyiz artık. Anne de çok özledim. Biraz inatçı ama özletiyor kendini yaşlı keçi. Ha? Neredesin Lemi? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ha? Allah Allah. Yine yanlışlıkla böcek falan mı yuttu acaba? Durun hiç dur. İkimiz de kaybettik.

0: sevmiyorsun ama çıkarmadan olmaz. Yani böcek filan işte.
1: Dur diyorum. Kaybolduk zaten. Dur ne olur dur.
0: Ayıt burada ne yapıyor yahu? Onlar diğer tarafa gitmeyecek miydi? Beni özledi herhalde.
1: Dur Ayıt dur.

0: gideceksin.
1: Ha? Ne oluyor yahu?
0: Gel Anit, ben de seni özledim.

0: Nasıl durdurabildin Hande? Ne zamandır peşinden koşuyorum.
1: Evet Allah, durdururuz. Ha? Ne oldu Şifa? Ne yapıyorsun Lemi?
0: Abi Şifa kalacaymış.
1: Ne? Bu niye şimdi?
0: Abi al işte dişlerini temizle.
1: Ha? Benim ağzım mı kokuyor? Özür dilerim. Bu ne şimdi Lemi?
0: Sanırım düzenli olarak dişlerini temizlemeni söylüyor abi.
1: Arada bir yaparım canım işte.
0: Öyle olmaz abi.
1: Neden?
0: Peygamberimiz ağız ve diş temizliğine çok önem veriyormuş abi. Düzenli olarak misvak kullanmak da onun tavsiyelerinden biriymiş. Babam öyle demişti.
1: Ne?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Oh, duvar bagonun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagui.

Yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı. Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onlara göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladın. O da artık poz veriyor.
1: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
2: Ama yine kaçtı.
0: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
2: Ben şimdi onu yakalarım.

0: antlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın. Hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: Kültür Meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
1: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: 네. 얼라우드 에르메게 잔뜩 퍼먹었다. 뭐에 겸둥 썩다둥. Arkadaş durum yiyecek şeyler ararken benim bir sürü bağımlılığım var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. Tüh. İstifçilik yaptım. Yemedim. Paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden.

0: Tüm palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olanı yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifti sincap, palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
1: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

어,

0: biz düşmekten kaçamadık.
1: Ha? Şuna bakın.
2: Sakı tuttun.
1: Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
0: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
2: Hadi ya.
0: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
1: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldim Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elimi alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
1: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
2: Ben bir yere koymadım.
1: Nasıl yani?
2: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
0: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
2: İyi davranmak mı?
0: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
1: Evet.
0: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
2: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
0: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
2: Yapabilir misin?
0: Allah'ın izniyle.
2: Yaşasın.
0: Hadi gel bakalım.

Allah! Ay! Çok acayip! Neredesin?

0: Benim enişte ben zeki. Of, amma zeki. Da korkak çıktın ha.
1: Çocuklar için bir ağaç ev yapacağım.
2: O da nereden çıktı?
1: Geldiğimizden beri kaç kere evi özlediklerini söylediler. Hatırlamıyor musun?
2: Doğru.

谢姐姐长辈。

0: Se ne kadar kaldı ya?
1: Aslında güzel fikir.
2: Kesin çocukların ilgisini çekecek.
3: Neymiş o ilgimizi çekecek olan?
0: Ha, neymiş?
4: Neymiş?
5: Neymiş?
1: Yavuz,
5: söylediler mi?
1: Düşme.
2: Eğer bana yardım ederseniz size bir ağaç ev yapacağım.
0: Harika. Ama biz sana destek değil, köstek oluruz baba. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Değil mi Zeynep?
6: Bence Yusuf'a işten kaçılmaması gerektiğini kanıtlayabilirsin Zeynep.
3: Peygamber Efendimizin hayatı çalışmakla geçmiş. Çocukken çobanlık yapmış, yetişkin olduğunda ticarete atılmış, evlendiğinde hanımına yardım etmiş. Vaktini boşa harcamak istemezmiş. Sen yine de bir işten kaçmaya devam etmek istiyorsan anneannemize örnek al.
0: Nasıl yani?
4: Dede Reçel.
6: Torunumun canı Reçel mi çekmiş? Uçak geliyor. Ama önce...
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yeçelim.
7: Çilek reçeline asla dayanamam.
4: Ama... Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne diyorsunuz?
0: Aslında düşününce ben hepinizden daha hızlıyım. İhtiyacın olan tüm malzemeleri anında getirerek yardımcı olabilirim.
6: Ah şöyle.
3: Ben de kitaptan yapım aşamasını okur, size yol gösteririm.
8: Elimizden geleni yapacağız.
1: Hadi bakalım.
2: O zaman marş marş. Bana biraz odun bulun çocuklar. Ben de o sırada uygun bir ağaç seçeyim.
3: Tamam baba.
5: İşte.
2: Efendim Zeki.
5: Yanlış anlamazsan bir şey söylemek istiyorum.
2: Söyle Zeki.
5: Ağaç ev öyle yapılmaz. Bir kere yalnız alacaksın. Öyle 2-3 kişiyle olmaz bu iş. Tabii. Her adımını önceden düşünecek ve zekice bir strateji geliştireceksin.
6: Satranç mı bu Zeki? Ağaç ev yapacağız.
5: Tahtaymış, çanakmış, çömlekmiş. Bunlar bulunur baba. Ağaç evi ev yapan sevgidir, emektir. Ona duyduğun güvendir.
2: Bir tane de sen yap o zaman. Hem ağaç evin nasıl yapıldığını hepimize gösterirsin.
5: Mükemmel fikir enişte. Zaten her zaman senin akıllı bir insan olduğunu düşünmüşümdür. Tabii.
7: Orman bu tarafta. Ah Zeki, ah.
5: Ay ay ay.

0: Tamam.
1: Dikkat et Zeki.
2: Oy!
3: Odunlarım! Ne oluyor Zeynep? Ne yapıyorsun?
4: Bunun bir pusula olduğunu biliyor musun?
3: Pusula mı? Bildiğin karınca yuvası bu.
4: Hayır, onu demiyorum. Karınca yuvalarının ağzı her zaman güneye bakar. Ha? Mesela kaybolduğunu düşün. Ha? Karınca yuvasına bakarak yönünü bulabilirsin. Ha. Burası güney olduğuna göre... burası da kuzey. Demek ki buralarda... doğu ve batı.
3: Peki ben bu bilgiyle ne yapabilirim?
4: Herhangi bir konuda bilgin olmuş olur ve bir iki yaşarız, yetmez mi? Babam nerede olsun yönünü nasıl buluyor sanıyorsun? Çünkü yönleri biliyor akıllım. Karınca yuvası da güneye bakıyor, kıble de.
0: Burada da odun varmış. Alayım bari. Hop. Görüşürüz.
3: Onlar benimdi dayı. Of, tekrar toplayacağız, iyi mi? Odun toplamak ne zor işmiş. Oynadığım oyunlarda tek tuşla topluyorduk.
0: Kolay gelsin ekip. Hep birlikte yaptıklarında başarabileceklerini sanıyorlar. Açev ekip işi değil, Zeki işi. Tabii.
4: Önce destek kirişlerini oluşturacağız.
5: Tahta. Çekiç. Matkap.

0: Hadi kalk, biz de yardım edelim.
1: Yardım edeyim mi Zeki?
2: Gerek yok, gerek yok. Tek başıma hallederim. Benim bazıları gibi yardıma ihtiyacım yok.
3: Ucuz yırttık.
1: Yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin?
2: İşler pek beklediğim gibi gitmiyor.
4: Sanırım bir şey eksik. Aklıma bir şey geldi Ökeş. Köy meydanına gidebilir misin?
5: Giderim tabii. Ne alacağım?
4: Biraz renk katacağım. İşte şimdi her şey tamam.
0: Hayır değil efendim. Yere dökülen ne varsa topladım.
2: Tuttum. Evim bitince size tüm aşamaları tek tek anlatacağım. Siz de farklı bir açıdan bakmış olursunuz.
5: Gerektiğinde yardım istemek önemli.
6: Çok komikti.
7: Ekiple beraber çalışmayınca nasıl düştü ama?
2: Üstüne odunlar da çürük çıkmasın mı? Yoksa herkese bir ağaç ev yapardım.
6: Yok yok, ben anladım. Bu işin sırrı iyi bir takım olmakta. Herkes birbirine yardım etti. Etmeseydi ev bu kadar da güzel olmayacaktı.
4: İnsanlar, hatta tüm canlılar birbirine ihtiyaç duyar. Bu küçük filiz büyümek için güneşten sıcaklık, yağmurdan nem alacak. Toprak ona yuva olacak. Doğadaki her şey birbirinin yardımını kabul eder.
1: İnsan yardım etmeye ve yardım almaya her zaman hazır olmalı, değil mi?
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Haklısın baba. Kabul etmeli insan yardım eli bulunca. Ama işin başında Zeki Usta olunca her işini yapar büyük bir ustalıkla.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam ederim.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레도 미! 레! 도레도 미! 레! 에! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레도 미! 레!
1: 데이, 나 피었어?
0: 응! 돌아왔어요. 왔어요. değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Kapaklar da zil. Tabii. Bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ama olmadı.
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık icattan nişanlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Abi.
1: Bu beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Hı. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum. Otobüste, vapurda, arabada, trende. Hı? Niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında.
2: Bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar, kaçar. Peki, susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım. Bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse. Önce ben uyuyorum. Sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan.

0: yaparım.
1: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
2: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
0: Dayım bu sefer başardı galiba.
2: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
3: Şimdi çok uyku var. Böyle bir sabah olsun.
4: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
1: Yan çevir yan.
4: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
2: Çocuklar.
1: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
2: Tamam canım. Gidin yatın. Size de öyle yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha

0: büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
1: Çok ilginç.
2: Hay Allah.
1: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
0: Zemzem, çabuk gel.
1: Canım.
0: Ne oldu?
1: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
0: Acelemiz mi var?
1: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
0: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
1: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
3: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
1: Duymuyor baba. Olamaz.
0: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
1: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
0: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
4: Suların hepsi dökülmüş dede.
5: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
0: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
1: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
0: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
0: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
0: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
5: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
4: Ne yapacağız?
5: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
6: Tamam dede.
1: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
5: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
4: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
5: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sular da denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
1: Tamam. Peki Zemzem?
4: Zemzem de haberci kuş olsun.
5: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
4: Emredersin kaptan.
5: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
1: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
5: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
1: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
4: Kaptan, sen de giymelisin.
1: Asıl sen giy tayfa.
4: Seninki patlamış. Yenisini al.
1: Al sana.
4: Bu da sana.
5: Atamadı ki.

0: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
1: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
0: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
1: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
0: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
1: Yakın sayılır. Neden sordun?
0: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
1: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
0: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
1: Ben anladım.
0: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
1: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
2: Emredersin dede.
1: Yumurcaklar sizi.
2: Elindeki ne amca?
0: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
3: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
0: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
3: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
0: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
3: Hadi baba, hadi Şerif amca.
2: Size güveniyoruz. Daha hızlı.
1: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
0: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
2: Su çıktı.
3: Yaşasın.
1: Çok şükür ya Rabbim.
3: Buz gibi soğuk.
1: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
0: Hepimizden inşallah.
1: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
0: Elhamdülillah.
3: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
2: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
1: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
3: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
1: Rica ederim.
0: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
3: Hoşça kalın.
2: Peygamberimize bizden selam götürün.
3: Baş üstüne.
0: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
3: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
3: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
0: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
3: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
0: Allah Allah. Bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
3: Benim kulaklarım iyidir.
0: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
3: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
0: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
3: Bir tane daha mı?
0: Çok sevimliler.
3: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
0: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
3: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kişiler gelmiş anne. Selamun aleyküm dede.
1: Aleyküm selam cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 1, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: (Gülüyor)

0: Hemen elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi. Bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu. İniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi. Yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet. Harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri. Süper.
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi ama abi... Buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
2: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesini. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Oo, hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Ay, hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
2: Babacığım.
1: Dede.
3: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
1: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
3: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
1: Kervanlar.
3: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
1: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
3: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
1: Aa, doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
3: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
1: Bugünkü dinlenme tesisleri.
3: Aynen öyle.
1: O zaman için düşünürsek, mesela Alaaddin Dinlenme Tesisleri adında bir kervansaray.
3: Alaaddin Dinlenme Tesisleri, ha? Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
1: O zaman bir yerlerde Alaaddin Dinlenme Tesisleri vardır.
3: Olmaz.

0: kitabı Aksaray'da nefis bir tane biliyor.
1: Yaşasın!
0: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
1: Nasıl yani?
0: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
1: Aa, yoksa karavan kervan kelimesinden mi geliyor?
0: Aynen öyle evlat.
1: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya iki tabak eklesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
0: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabalar için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Hanı Kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Hanı ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Hanı ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle evlat.
0: Şu kapılar ne dede?
1: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
0: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
1: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
0: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
1: Gel, kapalı bölümü de gezelim.
0: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
1: Burası kervansarayın kışlık kısmı.
0: Aa, kubbenin üstünde delikler var dede.
1: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
0: Güneş ışığı girsin diye.
1: Aydınlatma amaçlı mı sence?
0: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Muvakkithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
1: Yaşa evlat. Bu kubbedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
0: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
1: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim ister misin?
0: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
1: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
1: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
0: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
1: O niye o?
0: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
1: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
0: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
1: Yok daha neler.
0: Şarkı sözü gibi oldu dede.
1: İlahi çocuk.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eyva! Eyva!
1: Hmm. Şurası daha uygun sanki. ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
0: Top gitti, top gitti.
1: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
0: Yakala, yakala.
1: Of. Aman aman. Oh, benim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
0: Çık.
1: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan

0: dostluğumuz, ahlakımız sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü, kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin.

battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük küçüğe ihtiyaç.

0: günler Can ya. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tatadasam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar, Allah'ın birer nimeti.

0: bunlar.
1: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
0: Peki şükretmek ne demek Ayşe?
1: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
0: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
1: Annem.
0: Peki ya tavuklarla horoz?
1: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
0: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
1: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve eyvah sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
0: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
1: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
0: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
1: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
0: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
1: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
0: Evet.
1: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
0: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
1: Bir arabanın altına girdi.
0: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
1: Evet.
0: Bahçeye bıraktılar.
1: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
0: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
1: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
0: Ama hangi kaldırımda?
1: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
0: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
1: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
0: Evet.
1: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
0: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
1: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
0: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
1: Evet ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
0: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
1: Oralara gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
0: Derken bir ses duydular.
1: Baba!
2: Ne yani? Evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
1: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
1: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
1: Biz Rıfkı ile ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
1: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak.
2: Ağaçta kaymış.
3: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.
1: Harikaydı Ali abi.
0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
2: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
5: Of.
6: Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Ha. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: Aman, o da ne öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: orta maç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala! Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Bih! Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
3: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
3: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
3: Al benden de o kadar.
2: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
3: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
3: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
2: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleykümselam hocam. Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Selim hocayı görünce...
3: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
3: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
2: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
3: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
2: Görürsünüz siz.
3: Ne var ya?
2: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
2: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez.

0: etmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
2: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
2: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
2: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
3: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
2: Cümlemizden emin.
0: Ayıp ettik.
1: Şşş. Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
3: Sandık!
4: Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları

0: alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
0: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
0: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
0: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
0: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
3: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Tegedek!
1: Deniz atına binmek çok eğlenceli. Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakikam kalmış. Lilo, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadın? Hem de bugün. Lilo!
2: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
1: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
3: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
4: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
3: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
5: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
6: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
4: Olamaz! Birazdan büyük bir dalga geliyor! Dalga geliyor!
5: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
4: Aklımdan çıkıvermiş! Sıkı tutunuz!
5: İncilerim! Düşüyoruz!
7: Dünya dönüyor!
6: Dönüyor! Dönüyor! Deniz dönüyor!
5: Herkes iyi mi incilerim?
8: İyiyiz öğretmenim!
3: Yengeç!
4: İyiyim.
5: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
3: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
6: Neye?
5: Sorun nedir İncim?
1: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
3: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
4: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
5: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
1: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
6: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
3: Hayır, okula gitmeyeceğim.
9: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
3: Hayır.
10: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
3: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
7: Gözlüğüm!
3: İmdat! Köpek balığı!
6: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
3: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
6: Puf! Adım Puf.
3: Puf! Ben de Sütlaç.
1: Anne! Baba!
9: Dur Kıpır, dur!
5: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
3: Öğretmenimiz!
1: Siz öğretmen misiniz?
5: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
1: Ben Kıpır.
5: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
10: Ben mi? Ben güçlü.
5: Senin adın nedir incim?
3: Lila öğretmenim.
5: Peki sen canım?
3: Ben de Sütlaç.
6: Ben de Puf.
5: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
1: Ben ağlamış mıydım ki?
9: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Kıpır.
5: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
9: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok.
3: Sadece gülümseyerek
4: merhaba de.

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize.

0: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin İncim. Teşekkür ederim.
1: Çok ama çok teşekkür ederim.
2: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
0: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
3: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
1: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli atölye mi?
1: Evet, evet.
0: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
4: Yengeç!
0: İşte geldik. Burası gizemli atölye.
3: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
2: Yengeç hani buradaydı?
1: Adı üstünde. Gizemli atölye.
0: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
4: Evet, hatırladık.
5: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
3: Çekiçler.
1: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
2: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
5: Ve gizemli atölye açılır.
6: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
1: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
6: Çünkü burası gizemli atölye. Gizemi çözerek girmenizi bekledim ve başardınız.
3: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
5: Ama burada pek bir şey yok sanki.
1: Balonlar peki? Çok ağır.
3: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
5: Makas.
0: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
3: Soğuk.
6: Bunlar buz topları.
2: Biraz da bana benziyorlar.
1: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
5: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
3: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
1: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
2: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
1: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
2: O zaman şu minik anahtar.
1: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
2: Oyuncak çekiçler.
0: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
3: Sona yaklaştım.
4: Bizimki de bitti.
0: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
1: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
5: Fıs fıs sıkma başlığı.
7: İnce hortum.
3: Bant.
2: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
6: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
5: Düşündüm, düşündüm. Şişeyi mi süslesek? Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
8: Düşündüm, düşündüm. Şişeleri bantlasak?
1: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: Cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ya Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştı.

0: çıktılar keçiden. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim. Gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
0: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel.
0: Dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip, sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Nereye gitti?
1: Ya o tarafa ya da bu tarafa gitti.
0: Emin misin?
1: Yani şimdi söyledim ama kim bilir belki de...
0: Belki de ne? Ne belki de? Toplam iki yol var. Başka nereye gidecek? Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Düşünüyorum, bekle. Bu yollardan ikisi de çıkmaz sokak.
1: Nereye çıkmaz?
0: Mesela size çıkmaz. Çıkmaz. Bekleyelim burada. Nasıl olsa buraya geri gelecek. O fermanı elinden almamız lazım. Yoksa biteriz.
2: İmdat! Felaket!
0: Ha? Ne oldu?
2: Aman Allah'ım.
0: Yahu ne oldu, söylesene.
2: Felaket, felaket.
0: Tövbe ya, çatlatma insanı, ne oldu?
2: Çıkmaz sokakmış.
1: Yine yaptı.
0: Gördük, koş hadi.
1: Acaba nereye çıkmadı?
0: Yahu sus.
2: Ay hak.
3: Bak bak bak bak bak. Acaba değil mi o?
4: Be.
3: Aynen öyle. Hayırdır inşallah.
2: Kara gözüm tut.

0: Kayboldular. Kaybolmamışlar. Başımızın belada olma ihtimali. Sence yüzde kaç keçi?
1: Be.
0: Bence de.
2: Koş!

0: Uf. Öldüm, bittim. Ama adamlara da kaybettirdik izimizi. Sende durumlar nasıl keçi?
1: Keçi.
0: Şişt. Keçi. Neredesin? Amanın. O askerler keçiyi aldılar. Suyla pilav yaptılar. Mükellef bir sofra kurdular. Beni çağırmadıkları yetmezmiş gibi. Bir de zalim komutanı baş köşeye oturttular. Komutan önce keçinin suyuna pilavı yedi. Sonra keçinin etine bir yarı yedi. Yedi. Amanın keçi.
1: Neredesin?
0: Ya ne ara çıktın oraya sen? Hayal görür oldum senin yüzünden. Yürü. Gidiyoruz. Dengesiz otçul.

0: Çok güzel yazmışlar. O kadar güzel yazmışlar ki aman Allah'ım. Yok böyle güzellik. Böyle daha güzel oldu. Bakalım ne yazıyor. Dur ya. Acele ettirme. Diyor ki... Doğru dedin keçi. Ben okuma bilmem ki. Ne yapsak? Hacivat neden verdi ki bunu bana? Allah Allah. Hacivat'ı an, sopayı hazırla.
1: Oo, Karagöz'üm. Görüyorum iyisin maşallah.
0: Neden olmayayım?
1: Ne bileyim. Askerler kovaladı ya.
0: Seni de kovaladı. Ama fermanı bana verip kurtuldun. Şimdi de bakalım. Ne yazar bu fermanda?
1: Bilmem. Ferman işte.
0: Yahu bildik ferman olduğunu. Ne yazıyor dedik?
1: Önemsizdir yahu.
0: Bu önemsiz şey için mi ikimizi de dünyanın öbür ucuna kadar kovaladılar?
1: Dünyanın öbür ucu mu? Gerçi sen de haklısın. Şu birkaç köhne sokak senin bütün dünya. Benim gibi diyar diyar dolaşmadın ki dünyanın kaç bucak olduğunu bilesin.
0: Gösteririm ben sana şimdi dünya kaç bucak. Çabuk oku şu fermanı. İşim var benim.
1: Güzel bir ferman bu. Çok güzel yazmışlar.
0: Onu ben de anladım. Ne yazıyor?
1: Diyor ki... Öyle bir müjde gelecek ki... Ülke şenlenecek. Çiçekler açacak. Böcekler uçacak. Keçiler kaçacak. Nasıl da hoşuna gitti. Bir de diyor ki... Karagöz'e söyleyin... Kendisini askerlerin kovaladığı bir garibanı... Bu müşkülden kurtarmak kadar sevap şey yoktur. Gönlünü ferah tutsun.
0: İlk paragrafı sultan, ikinciyi de kadı yazmış herhalde. Yahu kime ne benim sevabından? Bu işte bir bitkinliği var Hacivat. Demedi deme. Çelebi Efendi, gel hele gel. Şu fermanı bir okuyuver bana.
2: Hangi ferman Karagöz?
0: Hacivat, fermanı ver.
1: Hangi ferman?
0: Yahu az önce tuttuğum ferman.
1: Az önce ferman mı tutmuşum?
0: Ya.

0: Çıldırtma insanı. Uzat şu fermanı.
1: Ölürüm de vermem.
0: Vermezsen de ölürsün.
1: Aman, o da ne?
0: Aferin keçi. Ver bakalım şunu. Yahu versene.
1: Vermem.
0: Ver dedim.
1: Olmaz.
0: Yahu benim o ferman.
1: Hayır, önce bendeydi.
0: Ama bana verdin.
1: Şimdi de sen bana verdin.
0: Ben oku diye verdim.
1: Ben de okudum.
0: Okumadın, attın.
1: Atmadım.
0: O zaman Çelebi Efendi okusun da görelim.
1: Okumasın.
0: Neden?
1: Bilmem.
2: Bu ferman ordu komutanı Asal Han tarafından yazılmıştır. Bu ferman sultana özel yazılmıştır. Her kim ki bu fermanı sultan haricinde okursa cezalandırılır. En son kimin elinde görülürse bu fermanı taşıyan kişi...
0: Al şunu yahu.
1: Bana ne? Senin o.
0: Az önce benim diyordun ya.
1: Senin için okumadan önceydi o. Gidip yerine bırakacaktım.
0: Şimdi git bırak.
1: Artık herkes biliyor. Çok şahit var.
0: Ben bilmem. Al şunu.
1: Almam.
0: Yahu al.
1: Almam dedim ya.
0: Madem öyle, ne diye çaldın sultanın fermanını?
1: Yahu çaldığımı kim söyledi? Hırsız mıyım ben?
0: Ya ne oldu?
1: Askerler yanımdan dört nala giderken...
0: Dört mü?
1: Evet Karagöz, dört. Ya takıldın şeye bak Allah aşkına.
0: Tamam tamam. Anlat bakalım.
1: Dört nala giderken...
0: Nal mı?
1: Tamam be. Anlatmıyorum.
0: Ya tamam. Bir daha soru sormayacağım. Anlat sen.
1: Tövbe tövbe. Neyse. Efendime söyleyeyim. Fermanı benim ayağımın dibine düşürdüler. Yeter ya.
0: Sustu.
1: Ben de fermanı alıp askerlere vermek istedim. Ama yetişmek ne mümkün. Önemlidir belki deyip açıp okudum.
3: Karşılaştığım manzara bu.
0: Yahu askerlere anlatsaydın ya bunu.
1: Gel de anlat. Adamlar dinlemiyorlar ki.
0: Sen de haklısın. Peki bir yere atıverseydin?
1: Ya önemliyse Karagöz. Ya benim yüzümden savaş çıkarsa. Ya benim yüzümden ülke yıkılırsa. Ya benim yüzümden...
0: Tamam tamam anladık. O da doğru. Peki şimdi ne yapacaksın?
1: Bilmem. Düşünmedim.
4: Bulduk hırsızları komutanım, gelin.
1: Çıkarı gözüm kaç.
0: Kaçtım Hacı Cavcav.
5: Ferman keçi de yakalayın.
6: Emredersiniz komutanım.
7: Yaktın keçiyi Hacı Vat.
8: Yandı keçi büryan oldu. Yanında bol köpüklü ayran oldu.
7: Komutan bandı ekmeği suyuna. Keçi sen nasıl düştün bu oyuna?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: yaptığım mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
4: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
0: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
8: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu.

0: geçtim.
1: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
2: Efendim teyzeciğim.
1: Gelsene buraya.
2: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
1: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
2: Aa, siz de mi duydunuz?
3: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Sıcak.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
3: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
2: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
2: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
2: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
2: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
3: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
2: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
3: Tatlı mı?
2: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
3: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
2: Doğru.
3: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
3: Sebze.
0: Sebze mi?
3: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
2: Köstebekler tatile mi gitti?
3: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
3: Neden?
2: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
3: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
2: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
3: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne,
2: isteriz.
3: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
3: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
2: Oyun beklemez baba.
4: Tamam canım, yürüyorum işte.
3: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
4: Hoş buldum canım.
2: Hadi oynayalım.
3: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
3: Siz.
2: Ne bulacağız?
3: Sebzeleri.
4: Ben ne olacağım?
3: Göz kapatıcı.
4: Ne?
3: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
4: Oo, tam benlik.
2: Hadi başlayalım.
3: Kiminle başlayalım?
2: Ben.
0: Ben.
4: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.

0: Kağıtla Ceren kazanıyor. Hadi bismillah.
1: Ağzını kocaman aç bakalım.
2: Havuç.
1: Evet.
0: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
2: Yaş olsun. Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
0: Sendeyiz Emel.
1: Kocaman aç bakalım ağzını.
2: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika, bir dakika, karnında bağır.
0: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
2: Hep karıştırıyorum.
1: Sevdin mi Eren?
2: Azıcık.
1: Şimdi sırada yeşillikler.
2: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
0: Bizim bahçede de yedik yavrum.
2: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
0: Söyle bakalım ne?
2: Marul.
0: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
2: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
1: Al bakalım.
2: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
0: Çok yaklaştın.
2: Ispanak. Bilemedin nane. Bildim ya demin. Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki. Ama anne.
1: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
2: Kaybettim mi?
0: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
1: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
2: Çikolata.
0: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
1: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
0: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
1: Hayır.
0: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
1: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
0: Anladım.
1: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
0: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
1: Hadi gelin!
2: Baba!
3: Anne!
2: İlk ben geldim değil mi?
3: Hayır ben.
2: En hızlı benim. Hayır, esas en hızlı benim.
1: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
2: Ha?
3: Nasıl?
0: Bahçe sporları başlıyor!
2: Bahçe sporları mı? Yaşasın! Ben birinci olacağım.
4: Ben de.
1: Hızlı olan kazansın.
2: Ben hızlıyım değil mi anne?
1: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
2: Bana söyleyebilir misin anne?
4: Bana da.
1: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
2: Evet.
0: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
2: İstiyorum ben de.
1: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
2: Brokoli mi?
0: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
2: Kalsın.
1: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
2: Ne? Süper güç mü?
0: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
1: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
2: Havuç.
1: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
2: Ne diyelim?
1: Görüş gücü ustası.
2: Ya.
0: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
2: Geceleri bile mi?
1: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
2: Çok etkileyici. Bundan olurum.
0: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
2: Domates.
0: Koruyucu domates.
2: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
0: Kalbimizi.
2: Vay! Kalbimiz çok önemli.
1: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
0: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
2: Anladım.
1: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
2: Acıktım.
1: O zaman buyurun sofraya.
0: Neler hazırladın canım?
1: Havuçlu kek.
2: Yaşasın.
1: Patates salatası.
2: Süper.
1: Kabak sandal.
3: Kabak sandal mı?
1: Evet.
2: Bir yaşıma daha girdim.
3: Bismillah.
2: Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
2: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis.
0: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
1: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.

0: Hazır mısınız?
1: Hı? Evet.
2: O zaman 3, 2, 1, başla.
0: Eren! Hay maşallah.
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
3: Brokoli gerçekten güç veriyor.
4: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
3: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
0: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
1: Yaşasın.
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
3: Ben.
4: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
5: Ben de zıplam. Hem de en zıplak.
0: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.
3: Hop.
0: Hmm?
3: Hop. Hmm.

0: kılar, alakar Allah deyu deyu. O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

Neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sağa da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
4: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.

0: ஆமா அப்பு.
1: அம்மா.
2: ஆ, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
1: Yani altın yok muymuş?
0: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
1: Asıl, asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
0: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
3: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
1: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

0: israf etmeyelim.
1: Thank you.

Exato.

よ。

えー

Huh?

0: Mira.
1: ¡Vete!
0: ¡Off! ¡Anda!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devleti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop. Hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: Hop, ve işte başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Oh. Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası.

0: Ece?
1: Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
2: Hadi Ozan, yapabilirsin.
3: Burası tuz mağarası.
4: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
5: Bir ses duydum. Geldiler, geldiler. Az sessiz ol Temtem.
6: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
5: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
7: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
3: Hadi, mağarada kim varsa dışarı çıksın.
4: Bugün de köyün kahramanı olduk.
1: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
5: Ne çizdi öyle?
7: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
1: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop.
6: Bu nasıl bir oyun ki?
7: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
5: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
7: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
5: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
7: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elimizle

0: eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuzu alıp hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
3: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
4: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
4: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
4: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
4: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
4: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.

0: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
1: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz, değil mi baba?
0: Aynen öyle güzel kızım.
1: Bu daha da harika bir fikirmiş.
0: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
2: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
0: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
3: Anlaştık.
0: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
1: Tamam. Oldu mu baba?
0: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
1: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
0: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
0: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
0: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
0: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor.
1: Gel bakalım. Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ne? Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet, izin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Dzielę się, ujma, taka jak cieza. Dzielę się, taka jak cieza. Dzielę się, taka jak niezłym odem.
1: Sen de muhay, dişli çekebildin mi? Anne yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çi kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Vay be! Seyyar banyo!
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye! Ha, dur teleskop! Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.
0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
4: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konum...

0: Durumumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
3: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki.
2: Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
2: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
3: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci.
2: Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
0: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
3: Tamam Tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
0: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
0: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
0: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
3: Biraz yaklaşsak mı?
2: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
2: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
0: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
3: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
0: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
3: Merak etme Tilki.
0: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
3: Buna da toz bulutu denir.
0: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum.
4: Dinleyin.
0: Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor.
1: Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin?
0: Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
2: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
2: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
2: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
2: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
2: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
2: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
3: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
3: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
2: Evet, ben de doktor oldum.
3: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
2: Nasıl yani?
3: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Kimler?
3: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
4: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
3: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
3: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
2: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
3: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
3: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
2: Doktorlar demiştiniz profesör.

0: Onlar nerede?
1: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
0: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
1: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
2: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
1: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
0: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
2: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
1: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
2: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var!

0: güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Ah, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan, söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir, değil mi?
1: Elbette, doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Biz de...

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül, sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül, Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya, havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah, abi.
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
4: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebileceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleykümselam Fatihciğim.
0: Baksanıza. Sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
0: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
3: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
3: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
0: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
3: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
0: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbiden kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirleri duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha.
0: Olsun. Üzülme İsmail.

0: fırlatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Hayır, mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh, iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
6: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
5: Rüya gibiydi.
6: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
0: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam.
0: Ha şöyle.
6: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
7: Temizlik yapıyoruz da ondan.
6: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi.
6: Hey Allah! Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
0: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
5: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap.
6: Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
6: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
0: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
6: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram Hoca'mıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
0: Biz de yaparız.
3: Yapamazsınız.
0: Yaparız. Yaptık bile.
2: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
2: Sürpriz mi?
0: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
7: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
0: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
2: Yaparsınız tabii.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be.
1: Benim tutuyor.
0: Bize ne bundan?
1: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur.
2: Azıcık. Şu kadarcık yardım edin.
1: Ben gerisini zaten hallederim.
2: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.
1: Arabamız mı? Ama benim...
3: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
0: Arabamız bitmek üzere.
1: Benim arabam olacaktı ama. Hazır mısın Ali?
2: Evet.
1: Çok güzel.
0: Kesin birinci olacaksın Ali.
5: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
4: Sağ ol hocam.
1: Pek zor olmadı.
0: Ama bizim işimiz hocam.
5: Maşallah size.
2: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
0: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
5: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
1: Ben yarışmaya katılmadım.
0: Ne?
1: Ama neden?
0: Araban çok iyi olmuştu.
1: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
0: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
5: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

Ah, uf, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamı kalmışım. Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor. Ha? Yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum. Çocuklara saygı duymalıyız.

0: Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Otobüs mü?
0: Canın gezmek istiyor sanırım.
2: Tabii saygı duyarım ama şimdi olmaz Kara.
3: Aa, şimdi anladım.
0: Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız.
2: Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim.
0: Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Aa, merak ettim bak şimdi.
2: Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman.
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
3: Aa, çok üzgün bir maymun.
1: Neden ağlıyor keçe?
0: Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır.

bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepinize saygılar. Hak ediyorsunuz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu...

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefa et.

0: Deha olmasın o.
1: Ben ne dedim?
2: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Dolaba koymuştum galiba.
0: Hemen getiriyorum.

0: Nasıl yani?
1: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
0: Hemen halledebilir misin?
1: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
0: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
0: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise sevgili sandviçler, affedersiniz sevgili dostlar, burada birbirinden sevgili sandviçler, neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: iyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayıp

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Hah, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım. Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
0: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
1: Sema, kızım ne oldu yine?
0: Elif ve Flamingo yok baba.
1: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
0: Hı? Fiko mu?
1: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
0: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
1: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
0: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu, kesin.
1: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
1: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
0: Oh, çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'yu etrafa gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
0: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.
3: Memnun oldum. Ben de Esra.
4: Ben de Tahsin.
0: Evet çocuklar, bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
4: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
0: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
1: Ah çocuklar, Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
2: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın, yeterli.
1: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Evet. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emi çocuklar.
1: Peki Agah dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli alimin yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
1: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
1: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn-i Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
4: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor, diğerinin ise kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken, kurdu gören koyun gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.
1: Babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
0: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz olun, ufacık şeyleri büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
1: İbn Sina.
0: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki onun felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim, değil mi?
4: Evet.
0: Peki bir alanda daha çalışması olduğunu söylemiştim ki en önemlilerinden biri budur demiştim. Neydi o?
4: Tıp.
0: Tebrikler. Birer puan oldunuz. Kafese kaç kurt konulmuştu?
1: İki.
4: Hayır, bir. İki tane olan koyundu.
0: Evet, aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra...

0: 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
1: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
2: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
3: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maketi hediye ediyoruz.
0: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
4: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
2: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
3: Aa, baksana. Elif iyiden iyiye benim görevlerimi devraldı.
0: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın, değil mi kızım?
3: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
0: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
2: O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 심심해.
1: 유세도

0: Selam.
1: Sesini duyur.
2: Bugün çok sıcaktı. Medine'ye kolay gidebildin mi?
3: Zor oldu ama elhamdülillah güzel oldu.
2: Ya neler oldu Medine'de?
3: Önce Abdullah bin Zeyd'in yanına uğradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir emanet var. Gelirken onu al getir demişti. Evine gittiğimde orada değildi.
2: Ya.
3: Sonra çarşıya gittim. Orada da yoktu. Birkaç kişiye sordum. Görmediklerini söylediler.
2: Sen ne yaptın?
3: Ne yapayım? Ben de mescidin yolunu tuttum. Ezan vakti yaklaşıyordu. Namaza yetişeyim dedim.
2: Sonra ne oldu?
3: Mescide vardığımda onu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Abdullah bin Zeyd de yanındaydı. Sonra Peygamberimiz her zamanki gibi Bilal'e ezan okumasını söyledi. Bilal o kadar güzel bir ezan okudu ki sesi herkeste hayranlık uyandırdı.
0: Peygamberimiz ne yaptı baba?
3: Ezan bittikten sonra ayağa kalktı, namaz kıldırdı ve bizlerle konuştu.
0: Ya! Baba, bugün Ali'yi otlatmak için bir tepeye çıkarttı. Öğle ezanı tepeye bile zor geliyordu. Arkasındaki dağlara ise hiç ulaşmıyordu.
2: Ya! O zaman oralarda da sen ezan oku oğlum.
0: Doğru.

0: Geç kalıyorsun abi. Senin için kahvaltı hazırladım.
1: Yetişirim ben, merak etme.
0: Kusura bakma abi. Şaka yapmak istedim, biraz ağır oldu.
1: Evet, biraz ağır oldu.
0: Neyse, hadi kahvaltını yap da yola çık. Geç kalıyorsun.
1: Evelallah, geç kalmam. Bir çıktım mı hemen oradayım.
2: Ah!

0: Aa, iyi ki yetişilecek yer var dedik. Ha, Güneş Tepe'ye varmak üzere. Bu gidişle yetişemeyeceğim. Buldum. Anit, sen böyle yavaş yavaş dur. Fazla hızlanma, olur mu? Ben koşarak Güneş Tepe'ye varacağım. İşim bitince hemen döneceğim. Hızlanma, olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et.
1: Ha?

0: Hızlanma olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et. Eyvah, olamaz. Nerede bu?
1: Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu?
0: Anit! Anit! Neredesin? Çık

Anit! Allah'ım ne olur onu koru. Anit! Dayan Anit, seni kurtaracağım. Oraya nasıl gittin sen? Aa, her şey kadife çiçeği içinde değil mi? Hadi

0: Allah Allah.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ha. İçinde ezan okuyor. Duyuyor musun? Ama buradan duyulmuyor. He? Yaşasın. Şimdi ezan okuma vakti.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki.

kadar da kolay yapıyor işleri. Hago'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hago. İşte çocuklar, Hago'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yusuf, senin odun toplama gerekmiyor mu?
1: Tamam. Gidiyorum. Hıh.

0: يوسف
1: ايوه

0: Yapış oldum. Seni bir elime getirirsem Yusuf. Kesin çok sevinecek. Bakıyorum da kamp hayatına gittikçe alışıyorsun.
1: Bir de odunları kıracak kadar güçlendi mi oldu bu iş.
2: Keşke Zeynep de alışsa. Meyve toplamak bu kadar uzun sürmemeli.
0: Niye geç kaldım acaba? Ha? Neyse, kötü sandığımız bazı durumların içinde iyi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sayende doğal mı doğal bir bal buldum.
3: Buyurun.
0: Zahmet etmeseydin dayı, ben ormanda doğal bal buldum.
3: Asıl doğal bu. Ben bunu ne badireler atlatarak aldım biliyor musun sen?
0: Hayır.
3: Ya tabii Zeynepciğim, bilemezsin. Çünkü o kadar da zor olmadı. Satın aldım ama doğal, eminim tabii.
0: Nereden biliyorsun?
4: Tamam. Balın doğal olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.

0: Sahiden. Şunları kaplara dökelim.
1: Şeker şelalesi gibi.
0: Dur oğlum, önce hangi balın gerçek olduğunu bulalım. Biraz su buna. Biraz da buna.
2: Hayda.
0: İşte.
2: Allah Allah. Şu an tam olarak ne yapıyoruz acaba?
0: Sadece izle.
2: Senin tatlı köpek nasıl da gülümsüyor bana.
0: Bakın. Balın üstüne su koyup bu şekilde çevirmeye başladıktan bir süre sonra doğal balın yüzeyinde altıgen benzeri şekiller oluşmaya başlar.
2: Yok canım, daha neler.
1: İşte sana söylemiştim dayı. Benim getirdiğim bal doğal. Seninkisi ise...
2: Öyle şey olur mu ya? Yok balı suda çeviriyormuşsun da balın yüzeyinde altıgen şekil oluşuyormuş da daha neler.
0: Aslında olur. Çünkü arılar balı peteklerin içinde biriktirir. Toplanan bal artık altıgen peteğin içinde olmasa da geldiği yeri unutmaz. Ve ilk fırsatta kendi yüzeyinde altıgen şekiller oluşturur. Biz buna genetik hafıza diyoruz Zekicim.
1: Dolayısıyla senin balın doğal değil dayı. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil.
2: İşte bana bunu demeyecektin seni küçük tatlı kız.
3: Dikkatli ol. Doğal bal toplayacağım diye başını derde sokma.
2: Bana bir şey olmaz anne. Zekiyim ben. Zeki. Neymiş? Benim balım doğal değilmiş. Pekala, öyle olsun. Ben kavanoza doğal bal koymasını da bilirim. Ay ay. Oh, ay. Ne o? Komik bir şey mi var? Oha! Artık benim kavanozumda da doğal bal olacak. Bol altıgenli. O yaptı.

0: Siz de amma geciktiniz ya.
1: Dayım ormandaki balların hepsini topluyor herhalde.
2: İnşallah bal topluyordur.
0: Anne! Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok anneciğim. Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok.
2: İşte şimdi yandık.
0: Yardım edin.
1: Herkes nane toplasın.
3: Hadi kalkın, nane toplayalım.
1: Hadi, çabuk olun, çabuk.
0: İmdat!
2: Şimdi nane toplamanın sırası mı anne?
0: Durun artık.
1: Nane kokusunu hiç sevmez Yusuf.
4: Alın bakalım. Alın. İşte böyle. Hadi çocuklar siz de yapın.

0: İşe yarıyor. Çok iyi.
1: Herkes sakin olsun. Son nane bükücü Yusuf burada.

0: kızım. Getirdin mi sarımsakları kızım?
1: Ha? Bu saatte sarımsak ne yapacaksın anne?
2: Zeki başını derde sokmadan gelmez. Arı sokmasına karşı önlem alıyorum.
3: Nasıl bir önlemmiş bu?
2: Allah'ın bu küçücük sebzeye ne şifalar yüklediğini bilmiyorsun tabii. Sarımsağı ikiye bölüp arının soktuğu bölgeye sürersen yaraların durumu hafifler ve çok daha çabuk iyileşir.
4: Anne! Keşke seni dinleseydim.
0: Ya ben sana dedim küçüklüğünden beri hiç büyük sözü dinlemiyorsun ki.
1: Dayı kaç yaşına geldin hala zor bir durumda annene koşuyorsun.
2: Peteğinden çoktan ayrılan bal nasıl tekrar eski şeklini alıyorsa... İnsan da Allah tarafından verilen bir içgüdüyle zor anlarında kendini en güvende hissettiği yerde annesinin yanında buluyor işte.
4: Gün boyu koştum durdum, kara sular indi ayağıma. Annemi dinlemedim, doğal bal uğruna düştüm yollara. Pişmanım anneciğim, keşke seni dinleseydim. O zaman şarkımı, ay bu halde söylemezdim.
3: Ne halde?
4: Yüreğimde acı, yüzümde sarımsakla.
5: Aferin
4: Zeki. Gülün bakalım. Zeki. Ay, yavaş olsa da abla.
3: Çok iyi.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Ino Chile Miskin.
1: Efendim, bir varmış bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.
2: Ormanda bir yerlerde miskin kedi yaşarmış. Bu minik miskin kedi hep kolay.

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben daha uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
0: İnatçı, hoş geldin.
3: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
1: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
0: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldu?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
3: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
0: Dur canım, daha yeni geldin.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.

0: Tamam tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
1: Öyle mi dersin?
0: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
1: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
0: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
1: Taşırım.
0: Taşı da görelim.
1: Taşıyayım da gör.
0: Hadi bana eyvallah cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
2: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken... pencereden bakarken... pencere!
3: Geldim, geldim.

0: Canım söylesene neyin?
1: Ne?
0: Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş?
1: Hani neymiş? Allah, miskin korkuttun beni.
0: Neymiş göster hadi.
1: Bak bak bak, şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
2: Yılkı atı ne demek?
3: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
1: Ne güzel geziyorlar.
0: Gezmek mi? Atsın sen at. Yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
1: Sen hiç gezmez misin?
0: Hayır. Oturmak varken neden gezeyim?
1: Ama sen hiç oturmuyorsun ki. Hep yatıyorsun.
0: Doğru. Yatmak varken neden oturayım?
4: Pencere gidebilir mi artık?
3: Canım nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
4: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
0: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
1: Sabır. Peki tamam getiririm.
0: Şey inatçı, gitmişken biraz da mama getiriver.
1: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
0: Evet, kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
3: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
0: Keçi kardeş hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
1: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
0: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
1: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Canım camdan baktım yani şu yılkı atlarına.
1: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
0: Gördün mü bak nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
3: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden mi? Hadi izleyelim.

Susadım. Susadım. Sen miyav, ben miyav. Zil çalıyor keçi kardeş. Hadi kalk, önce mutfağa git. Biraz yiyecek içecek getir. Sonra da kapıyı aç. O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı, dinleyen alsın hissesini.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Veter yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavuyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Makap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
4: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
4: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Ha? Harika. Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük hanım.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
1: Yaşasın, eğlence başladı. Oley, sayı.
0: Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
4: Tabii.

0: musun?
1: Baba, geldik mi?
2: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
1: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
2: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
1: Az önce söylediğin ilahiyle.
2: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
3: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
3: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
3: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
3: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam, sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem, ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada.

0: Yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.
0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
2: Hı?
0: Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne? Ne?
4: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
2: Murat haklı. Ne yapacağız peki? Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde bu hurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre bu hurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Bu hurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.
0: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha?

0: Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.
1: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
0: Yaşa baba.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: iki, üç.
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam, tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: Bir, iki, üç. Ha,
1: hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabii, tabii.
0: Bir, iki, üç.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan.
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte. Taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen. Saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur! Of ya!

0: nerededir? Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Eymen. Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
1: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte bunu hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap vermeden kaçıp gittin.
0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirmez.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.

0: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
1: Hay Allah.
2: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
0: Maşallah da dedim ama.
2: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
0: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
2: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
0: O ne demek Çelebi?
2: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dede.
2: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
0: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
0: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki ilk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
2: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
2: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
0: Allah güzeldir.
2: Güzeli sever.
0: Hay yaşa.
2: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
0: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
2: Hüsni hat.
0: Ne demek biliyor musun?
2: Ne demek?
0: Yazının güzeli demek.
2: Çok mantıklı.
0: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
2: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
0: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için, değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih Suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayet

0: tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
1: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
0: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adı.

0: sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
1: Nuru Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
0: Hay yaşa.
1: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
0: Aferin.
1: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerenin oraya geldiler miydi?
0: Dur çocuk. Öldürme beni.
1: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
0: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Çocuk, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse, ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif Baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif Baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: E buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Aman böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal...

0: boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Aa, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir. Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
0: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
1: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
2: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
0: Nasıl yani?
2: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu. Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
1: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
0: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
1: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif Baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: Ha. O zaman ben...

0: Anlık konusunda son kez cesur oldun biraz önce.
1: Hayrola Caner?
0: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
2: Neyi yaptığın zaman?
0: Haydi bire! İşte bu!
2: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
3: (Gülüyor)

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kış Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda. Ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: İşte günün en güzel haberi.
1: Mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: İyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
4: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo. Mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
4: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
4: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
4: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?
0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah.
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya. Emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: canım dostum, bekle konuşalım biraz. Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın. Artık bu taşı bulmak şart oldu.
1: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
1: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
2: Tamam çocuklar. Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
1: Doğru diyorsun hocam.
2: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
2: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
1: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
1: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
2: Çok iyi espri ya.
1: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
2: Emin yapma artık. Karnımı arayacak.
1: Of ya.
2: Tamam tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
1: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
1: O mu?
2: Buldun Zehra.

0: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
0: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
2: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
0: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
1: Doğru.
3: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
0: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
1: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
3: Ne yapıyorsun onunla?
1: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
3: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım.

0: Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
0: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk, torun torba yok mu?
0: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
0: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım, isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru, tamam. Amcacığım, siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
0: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
0: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım, az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
0: Yok evladım. Sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
0: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah, bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım, Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ama sen demin...
1: Amca, düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
0: Evlat, ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: Heh, tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem.

0: Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
1: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım.
1: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
0: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
1: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
0: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
1: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
0: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
1: Neden?
0: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
1: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
0: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
1: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
0: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
1: Kuş ona ne cevap vermiş?
0: Ey Keloğlan, keltoş oğlan.
1: Sevimli kuşun Keloğlan, keltoş oğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
0: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
1: Devamını anlatmayacak mısın?
0: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın diye sormuş. Kedi de... Onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
1: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
0: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
1: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
0: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
1: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
0: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
1: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
0: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
1: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
0: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı dere kenarında bulduk. Önce onu kuruması için bir dolu astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
1: Ne istemiş?
0: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
1: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
0: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
1: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
0: Hayır.
1: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
0: Yine bilemedin.
1: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyeceğim. Ben çıkmaya başlıyorum hemen.
0: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş.

0: Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
1: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
0: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
1: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
0: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
1: Ne yapmışlar?
0: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, uz gitmiş.
1: Dere tepe düz gitmiş.
0: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. O yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
1: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
0: Evet, annem yaptı. Aa, kapı tıklatma sesi.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: babamın yolculuğu.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
2: Yine kış geldi. Deniz suyu soğudu.
3: Benim kafam sıcacık. Canım babaannem Berem'i yüzgeçleriyle ördü.
4: Oo, güçlü gelmiş. Sabah sporunu bile yapıyor.
5: İp atlamaya bayılırım.
1: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kışın spor yapınca vücudum daha sıcak oluyor.
2: Biz de ip atlayalım.
6: Hayırlı sabahlar incilerim.
0: Hayırlı sabahlar.
3: Olamaz.
4: Ne olamaz?
2: Şapka.
1: Hiçbir şey anlamadım ki.
5: Bence karnı acıkmış olmalı.
2: Ay, hayır.
4: Ne dedin?
2: Hayır, hayır.
4: Yok, ben de anlamadım.
6: İncim, neden ağlıyorsun?
2: Sütlaç, yoksa ödevini yapmayı mı unuttun?
6: Sütlaç, eğer sorunun ne olduğunu ağlamadan ifade edebilirsen, biz de seni anlayıp sana yardım edebiliriz.
2: Şapkam yok.
6: Aferin Sütlaç, işte böyle.
5: Aa, evet. Sütlaç, şapkam yok dedi.
1: Onu biz de anladık Puf.

0: İşte şurada. Her zamanki gibi kıpır sorunu çözer. İşte buldum. Da da da dam.
1: Ama pompon bu.
2: Şapkanın sadece pomponu kalmış.
0: Aa, ne demek pomponu? Aa, şapka nerede? Ha? Ne olmuş bu şapkaya?
3: Taşa takılıp sökülmüş incilerim.
1: Babaannem bu şapkayı benim için örmüştü. Onu çok seviyordum.
3: Bu şapka pamuk ipliğinden yapılmış.
2: Aa, benim peluş ayıcığım geçen gün sökülmüştü. İçinden pamuk çıkmıştı.
0: Pamuk nasıl ip olabilir ki?
4: Bunu öğrenmek istiyorsanız benimle bulut tarlasına gelin.
5: Bulut tarlası mı?
3: Ah yengeç, şaka yapıyor yine. Pamuk tarlası demek istedi incilerim. Bu harika bir fikir yengeç.

0: Gerçekten bulut gibiler.
1: İncilerim, burası pamuk tarlası. Beyaz pamuklar, pamuk bitkisinin çiçekleri diyebiliriz.
2: Bir sepet bulut. Aha.
3: Hayır, pamuk.
2: Şimdi pamukları temizleme makinesine atıyoruz ki tertemiz olup içindeki tohumları ayıklasın. Hop, makine!
0: Kar gibi.
3: Ama hala ipe benzemiyor ki.
2: Acele etme güçlü. Pamuğun yolculuğu henüz bitmedi. Tarama makinesi. Ve son olarak dön baba dön makinesi.
4: Ha, dön baba dön mü makinesi mi?
1: Yengecin her zamanki şakaları incilerim. Pamuklar bükülüp döndürülerek ip haline gelir. Yengeç de pamukları döndürdüğü için ona dön baba dön makinesi ismini koymuş.
0: Boyanıyorlar.
2: Ve sonra renk renk ip yumakları.

0: bakalım bu ipler de size hediye.
1: Yaşasın!
2: Yaşasın! Babaannem bu iplere bayılacak. Belki bana da yeniden şapka örer.
1: Aynalar.
3: Maydanozu çok severim.
4: İncilerim, beslenme saatimiz bitti.
3: Annemin yaptığı köfteler güzel miydi Kıpır?
5: Çok lezzetliydi dostum. Annenin yüzgeçlerine sağlık. Aa, dişinde bir şey var.
3: Aa, hani, hani çıktı mı?
6: Ha? Ha? Hayır, çıkmadı. Sanırım maydanoz.
4: Güçlü, ayna yardımıyla dişindeki maydanozun hangi tarafta olduğunu görebilirsin.
3: Evet, işte şuradaymış.
2: Lila, eteğin çok yakışmış.
7: Teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten yakışmış mı?
4: Evet İncim, çok ama çok yakışmış.
7: Arkası da uzun ama göremiyorum bir türlü.
3: Dişimdeki maydanoz tanesini ayna yardımıyla gördüm.
6: Belki Lila da eteğini aynayla görebilir.
4: Aferin incilerim. Çok haklısınız. Hadi benimle gelin. Lila, şimdi aynanın önüne geç bakalım.
7: Aa, şimdi arkamı da görebiliyorum. Gerçekten eteğim çok iyi duruyor.
5: Kafam karma karışık. Bu aynalar bizi nasıl gösteriyor ki?

0: Yengeçliğine sesi duydu yavru balıklar. Yengeç büsün de aynası kırıldı. Ona yeni ayna almak için aynalı mağaraya gidiyorum.
1: O zaman biz de seninle gelebiliriz.
2: Yaşasın!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, puf! Bir sürü puf!
1: Zıplayan kıpırlar!
0: Merhaba, ben Güçlü. Ne kadar kuvvetli yüzgeçlerin var dostum?
1: Çünkü o sensin Güçlü.
2: Öğretmenler geliyor.
1: Hayır. Öğretmenimiz bir tane.
0: Sağ yüzgecini kaldır puf. Allah Allah. Ben sağ yüzgecimi kaldırıyorum. Aynada sol yüzgeç kalkıyor.
3: Çünkü aynaya baktığımızda yansımamız ters tarafı gösterir. Aynalar ışığı yansıtan özel bir camdan yapılır. Dümdüz olur. Aynaların arkasında bulunan kaplama sayesinde ışık yansır ve kendimizi olduğumuz gibi görürüz.
0: Yengeç yine eğlenecek bir şeyler buldu.
4: Küçük yengeç, sen ne yapıyorsun burada?
3: Aynalar dümdüz olduğunda görüntüyü olduğu gibi yansıtır. Ancak şekilleri değiştiğinde böyle komik görüntüler olur.
0: Oo, ne kadar da zayıfım. İncecik.
1: Kapladık.
0: Ve ben de upuzun oldum. O kadar uzunum ki.

0: mağara çok eğlenceli.
1: Eğlenmenize çok sevindim incilerim. Aynalar hayatımızı kolaylaştırır. Arabalarda geriye bakmak için, mağazalarda kıyafet denerken.

0: Aferin incilerim. Hem eğlendik hem öğrendik.
1: Yengeç misin? Aynası da tamam. Hadi yolculuğa devam.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ile Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine

0: doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta, çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
1: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
0: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler.
1: Me, me
0: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
1: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
0: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler. Ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
3: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
3: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince, uzun.

bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu, hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir

rekor kuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına, ne kımıldar ne koşar bekler usulca, bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Bak usta, bu gördüğün evi yıkmadan üzerine kocaman bir köşk yap. Evin bozulmasını istemiyorum da. Bu arada köyün neresinden bakarsan bak, bu ev görünmeli. Şuraya bir su değirmeni yap ama rüzgarla çalışsın. Şuraya bir tane göl yap. Şuraya kocaman bir bahçe, içinde hanlar, hamamlar, çarşı, bakkal, manav, pazar yeri. Ha, bu arada... Ya bir dur da dinle. Bu arada para hiç önemli değil. Ne gerekiyorsa harca.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Hacıvar. Sen miydin ya?
1: Evet Karagözüm. Peki sen kimle konuşuyordun?
0: Hacıvar. Zengin olunca neler yaptıracağımı ustaya anlatıyordum.
1: Efendim burada usta falan yok. Ben de şimdi geldim.
0: Hayal kurmak da mı yasak be Hacıvar?
1: Öncelikle insan zengin olunca biraz da hayır hasenat

0: düşünür yahu. Hep yemek olmaz.
1: Doğru dedin. Hep yemek olmaz. Biraz da şerbet içmek lazım.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Şaka şaka. Hayır hasenatta da bulunuruz elbette. Ama bir sorun var.
0: Nedir efendim o?
1: Daha zengin olamadım.
0: Karagözüm, canım efendim. Zengin olmak bu kadar kolay değil. Çok çalışmak gerekir. Uzun yıllar alır. Mesela bizim bir Ahmet Ağa vardı. Vakti zamanında bir kasa portakalı varmış. Onu satmış, iki kasa almış. O iki kasayı da satmış, dört kasa almış. O dört kasayı da satmış, sekiz kasa almış.
1: O kadar portakal yenir mi ya?
0: Yahu Karagöz yemiş demiyorum, satmış. Velhasıl işlerini büyüte büyüte bahçeler, değirmenler, hanlar, hamamlar, kervanlar almış.
1: Bir ev, bir at arabası, bir de inek almak için kaç kasa satmak gerekir keçi? Ben de öyle tahmin ettim.
0: Ne dedi?
1: Ölme eşeğim, yaz gelsin dedi.
0: Aman efendim sen de. Benim işim var, gidiyorum.
1: İyi hadi selametle. Duydun mu keçi? Yok üç almış da, yedi vermiş de, sekiz almış. Hiç. Kime diyorum ben ya? Hiç dinliyor mu beni? Ama bir zengin olsaydım, sana da şöyle kocaman bir ahır.
0: Oo! Ah! Oh!
1: Bu ne ya?
0: Aman!
1: Sen niye geldin Hacı Cavcav?
0: Bilmem. Sen ahırdan bahsettiğin için olabilir mi acaba?
1: Ah beygira. Paranın kokusunu alınca geldin hemen. Tamam. Sana kocaman bir ahır yaptıracağım. Hadi git şimdi.
0: Yahu yavaş.
1: Hayda.
0: Kime diyorum?
1: Neyse. Nerede kalmıştık keçi? Kocaman bir ahır. İçinde de bir sürü ot. Ondan sonra o otları yer misin? Üstünde mi uyursun? Orasını bilmem. Biz taneyle başlarsak bu işin sonunu bulamayız. Adam kasa dedi, kasa. Vay! Nereden buldun bunları ya? Yahu peki neyle aldın? Ne? Bir çuval yulaf mı? Senden korkulur keçi. Yulafı nereden buldun ki? Aman! Neyse ne? Sende mal var, bende akıl. Gel benim peşime takıl. Elma. Elma. Kıpkırmızı elma. Herhalde burada hiç kırmızı elma seven yok. Anladım. Elma! Elmalara gel! Kıpkırmızı elmalar! Ey ahali! Elmalarım var!
2: Anladık. Ne bağırıyorsun?
1: Yahu yavaş söylesek suç, bağırsak suç. Anlamadım ki.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Allah hayırlı kazançlar versin Karagözüm. Ne yapıyorsun burada efendim?
1: Bir hikaye vardır bilir misin Hacivat? Adamın bir portakal kasası varmış. O kasayı satmış, portakal almış. Portakalı satmış, kasa almış. Bu böyle devam etmiş. Adam bir arpa boyu yol alamamış efendi. İki kasa olunca... Neydi?
0: Yahu Karagözüm, bu hikayeyi zaten ben anlatmıştım ya sana.
1: İşte. Ben de seni dinledim. Keçinin sermayesiyle benim zekamı birleştirip ticarete atıldık.
0: Buraya kadar her şey güzel de Karagözüm. Bugün pazar değil ki.
1: Pazar olsaydı çok rekabet olurdu. Bak, benden başka birini görebiliyor musun? Rekabet sıfır. Mecbur benden alacaklar. Bir de biri geçeydi.
0: Aman Karagözüm. Yahu seninle uğraşılmaz. Zengin olunca görüşelim biz en iyisi.
1: Elmalar! Elmalar!

0: elmaları bulamazsak komutan canımıza okur.
1: Aman, gidelim şuradan herhangi bir elma alıp götürelim.
0: Yahu anlamıyorsun. Elmalar bizim köyün elmaları değil. Yani çok özel. Sepetin aynısını bulamayız. Çünkü öyle bir sepet de yok bu köyde.
1: Şu adamın sattığı elmaları gördün mü?
0: Hmm. Aman yarabbi. İşte bizim komutanın elmaları.
2: Ne var? Dolmuş omuzuma. Kuşlar bir şey mi yapmış?
3: Deli midir? Nedir? Ana! Askerler. Hacı bak bunları söylüyormuş demek ki. Ortak. Bunlara sattık sattık. Satamadık zengin olma hayallerimiz suya düşer. Buyurun asker ağalar.
0: Kolay gelsin hemşerim. Bize şöyle buralarda pek yetişmeyen irice kıpkırmızı elmalar lazım.
3: Bakayım. Bende var.
0: Ama böyle kahverengi, büyük, süslüce bir sepetin de olmalı.
3: Bakayım. Tamam işte. O da bende var.
0: Sepetin kulbu da çınar ağacından yapılma olmalı.
3: Ya birader ne anlamaz adammışsın sen. Bende var işte. Bende var diyorum.
2: Alın işte.
3: Yoksa bu elmalar size tanıdık mı geliyor? Keçi, memlekete ne zaman gidelim dersin?
0: Birader siz.
1: O sepet ve elmalar bizim komutanın. Oradan tanıdık geliyor. Şimdi yakaladık seni.
3: Komutanım mı? Yandık.
4: Yetişin! Hırsız var! Burada değil, orada. Yakalayın sanıza!
5: Hadi koş, yetiş!

0: Hayda! İşten sarpa sardı. Vitesi yükselt keçi. Hızlanıyoruz.
1: Buldunuz mu benim elmaları?
2: Komutanım, bulduk ama yakalayamadık.
1: Beceriksizler! Zaten biliyordum bulamayacağınızı. Size ne yapacağımı bilirdim ama siz bu adama dua edin.
2: İşte komutanım, bu adam.
0: Ne ala. Hem sepeti bulamayın hem de komutanın karşısında kemküm edin. Böyle bahane üreterek bir yere varamazsınız askerler. Komutanım, izninizle ben gidiyorum. Bir sorun olursa her zaman yanınızdayım.
3: Ama komutanım...
0: Konuşmak yok. Hiç bahane yok. Hadi görüşürüz. Ucuz atlattık Hacivat.
4: Sana bir çift sözüm olacak Karagöz.
0: Söyle Hacı Cavca. İster çift söyle, ister tek.
4: Zengin olmak istediğini biliyorum. Fakat bunu başkasına ait olan şeyleri çalarak yapmak Müslümana yakışmaz. Bundan bir ders çıkarman lazım, değil mi?
0: Çıkardım. Çıkarmaz olur muyum? Bu işe portakalla başlamalıymışız. Yanlış yaptık.
4: Yahu öyle değil. Çalmak kötüdür. Allah'ın da sevmediği bir iştir.
0: Bir dakika efendi. Ben...

0: zurnadan başka bir şey çalmadım, çalmam.
1: Ne geziyor o elmalar sende öyleyse?
0: Satın aldım.
1: Kimden?
0: Gerçek hırsızdan.
1: Gerçek hırsız mı?
0: Evet. Bu olaydan anladığım şudur ki, elmaları bizim keçiye veren adam tacirmiş.
1: Yahu, tacir olacak tabii. Tacir ne demek? Ticaret yapan demek.
0: Ama bu adam Umut tacir. Yani dolandırıcı. Umutlarımızla oynadı Hacivat.
1: Allah Allah. Peki ne yapacağız?
0: Komutanı hallettik. Sırada Umut taciri var.
1: Benim aklıma birkaç plan geliyor ama.
0: Benim aklıma 10 tane geliyor Hacı Cavcav. 10 tane. Hangisini beğenirsen onu yapalım.
1: Senden korkulur vallahi. Hadi bakalım.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin.

0: Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Gonyamcı mu?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gonyamcı iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca. Sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of. Aa. Ay. Ay.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
0: Heh.

0: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
1: Biz...
0: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
2: Maalesef öyle oldu.
0: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
2: Ama nasıl?
0: Su getirmek. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı, Ziya, uyutma, Veli, tırnak bakımı, Serhat ve masaj yapma, Nihal.
0: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım o amicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Să mai bizde!
1: Of! Oo, şu elmaların güzelliğine bak!
2: Ben ne yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim! Dur, gelme üstüme! Bak, hiçbirini vermem ha! Dur!

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
2: En iyi işte bana düştü. Olamaz.
4: Başım. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar. Ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun. Durun beni de bekleyin.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için...

0: kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
1: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
0: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
2: Yaşasın!
0: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
1: Bir şey eksik olmalı.
3: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
0: Unu katıyorum.
1: Lütfen.
0: Yine çalışmadı bu.
3: Mikser mi bozuldu?
1: Babam tamir etsin anne.
0: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
1: Kabaran toz.
0: Bakalım çalışacak mı?
2: Yaşasın.
1: Çalıştı.
2: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
4: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var, onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni, yapamadı diye.
1: Bu ne?
4: Halanın radyosu oğlum.
1: Aa, bozdun mu baba?
4: Bozmadım, kızım bozuktu.
1: İyice mi bozdun baba?
4: Hayır yavrum, iyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
1: Yaşayacak mı peki?
4: Sanmam, bir kablo kesildi.
1: Ne olacak şimdi?
4: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
0: Olmadı madem.
4: Maalesef canım.
0: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
4: Yine yaparız.
2: Nasıl?
3: Çok güzel olmuş anne.
1: Eline sağlık anne.
0: Sizin de minik ustalar.
4: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
2: Ne?
4: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
0: Tamamen unutmuşum.
1: Sade kek halam sever mi?
4: Sever tabii.
0: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
2: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
4: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
4: Buyur geç.
1: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
3: Çikolata katmayı unuttuk ama.
4: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
2: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
4: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
4: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
4: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
4: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
4: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
4: Radyo.
5: Radyo mu?
4: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
1: Korkma hala, biziz.
3: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
1: O zaman program başlıyor.
0: Başlasın bakalım.
3: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
0: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
4: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
4: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
1: Demdere dem.
3: Şimdi hava durumu.
1: Önce haberler, sonra hava durumu olacak.

0: karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
1: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
2: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
3: Adem. Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
1: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmış? Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
0: Aa, çok komik haber.
3: Evet, çok komik olmuş.
2: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
1: Şimdi de bilmece zamanı.
0: Hava durumu ne olacak?
1: Ha, şimdi de hava durumu.
0: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
1: Şimdi bilmece zamanı.
3: İşte en sevdiğim.
0: İlk bilmecemiz geliyor.
1: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
3: Adem.
2: Hani atkım?
3: Atkısız olsa olur mu?
1: Hayır.
3: Bu başka bir şey o zaman.
2: Buldum. Aslan.
0: Evet, dinleyenler cevap aslan.
3: Ah, maşallah benim kardeşime. Harikasın canım.
2: Öyleyim. Sağ olun.
1: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
0: Ben soracaktım bunu.
1: Şimdi Eren soracaktır.
0: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
3: Aa, neymiş bu?
4: Bir hayvan ama acaba ne?
2: Kedi.
0: Kedi uzun mu baba?
1: Uzundur ip gibi.
3: Buldum, solucan.
1: Anne, solucan ısırmaz.
3: Allah Allah, ne bu?
5: Ben buldum.
2: Neymiş?
5: Yılan.
1: Evet, yılan.
0: Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
0: Şimdi de...
3: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
1: Koş.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman. Oh.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.

şuradaki yıka bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün? Perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Şey, hocam.

0: aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş, onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik, küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sorumluluk sahibi olmalıyız.
1: Fatura!

0: Der.
1: Atish!
2: Oi, oi!
1: Yeter!
2: Bastı!

0: Zil? Fatura? Eyvah!
1: Ha? Hey! Ne yapıyorsun?
0: Şey, çık çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Hop! Çık çık! Dolap! Bozuk!
1: Usta!
0: Ben! Foto foto!
1: Ya filo! Fatura?
0: Şey! Dev! Alev!
2: Ne diyor?
1: Fatura!
0: Ben! Unut!
3: Fatura!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 어머네, 요새벨에 롱마드무다. 코코라라도 yunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz.

0: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha.
2: Gözleme mi? Olur.
3: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
2: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok. Aa, nerede ki? Nereye gitti?
2: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
3: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
2: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
3: Seni Sümbül. Sümbül
4: neredesin?
2: Sümbül. Neredesin?
0: Nasıl bulacağız?
3: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
0: Abi, buldun mu bebeği?
3: Buldum.
0: Yaşasın. hani yok.
3: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
4: Nasıl?
3: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
4: Yaşasın!
2: Çok iyi peki.
0: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
3: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
0: Tamam, hatırladım. O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamel sepeti.
5: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
6: Boş ver.
7: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
3: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
0: Ağacın orada mı?
5: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
6: Benim gözlerim hep kapalı.
5: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
8: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
7: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Çok soğuk. Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk.

0: تو سبع uyurum. Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
2: Sıcak.
3: Çok sıcak.
2: Çok sıcak.
3: Çok sıcak.
2: Çok sıcak.
4: Çok sıcak.
1: İşte buldum. İşte Sümbül.
4: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebekleri mi izledin sen, yaramaz seni?
1: Bence yatıp uyumuş.
5: Sümbül, rüyada gördün mü?
1: Oyuncaklar rüya görmez ki.
5: Ama can, sen çok yaşa.
6: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
7: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
6: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
7: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
6: Gözünü ver.
7: Hayatta vermem.
6: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
0: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
6: Aman Temih, olmaz ki öyle.
0: Başka türlü oynamam.
6: Olur mu öyle?
7: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sütü oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen ha? Burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye.

0: Ay. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım.

Ha, gangen var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadım.

0: 유물전우.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 전우 씨와 해라 할 때 헤매는 선생으로

0: 한 미니미 씨.
1: 이시대 미니미 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
3: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
2: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahilde...

0: sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: Yüz değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım. Burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız. Dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczane de çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka.
1: Gelmişsiniz bile.

0: Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengli, tatlı mı tatlı pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş balayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş balayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. izin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş,

0: دیافرام.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aha dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim. Kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var?
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.

0: kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
1: İşte bak, başardık.
0: Üzerine bak üzerine. Bizim paketimiz mi?
1: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
0: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
1: Bari inerken binelim.
0: Niye gelmiyor?
1: Olamaz. Arıza verdi.
0: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
1: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
1: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
0: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
1: Kolay olmadı profesör.
0: Tam 39 kat tırmandık.
1: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Ha, bu da ne?
0: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
1: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
0: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
1: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
0: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
1: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
1: Hı hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
0: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
1: Kubbe! Kubbe!
2: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram, nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
0: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimiz dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
0: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
1: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
1: Eyvah.

0: dans ettiriyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu.
2: Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
3: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
3: Tamam git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinç'ten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: Hah, işte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum patladı. Aa!
0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı.

0: üzgünüm.
1: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
2: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
1: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
1: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
1: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
1: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
2: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
1: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
2: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
1: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
1: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
1: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.

0: karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
1: Oldu mu?
0: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
1: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
0: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
1: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
1: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
0: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
0: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval.
4: Beni tiyatro.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.

0: anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: would you like?
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha? İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
3: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştaba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz? Ha?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın, hemen başlayalım.
1: Allah senden razı olsun Müçteba abi.
0: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: Dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: iş olmayacak galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
2: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
0: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
2: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
1: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
2: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın. Ben sonra da geleceğim.

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Ha, anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
4: Burası hepimize yeter çok şükür.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hey!

Merhaba kara ve keçe. Harika görünüyorsunuz yine. Hazırsanız hemen başlayalım. Madem hazırsınız, kara seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Neden böyle bakıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayalım. Allah Allah, neyiniz var? Yoksa çizecek bir şey bulamadınız mı? Anladım. Bulamadınız tabii. Tamam tamam, ben ne güne duruyorum burada. Resminizi de ben tarif edeyim, ne yapayım? Bir dış ses kolay yetişmiyor. Siz de haklısınız tabii. Tecrübemden faydalanmak istemeniz de son derece normal. Efendim keçe? Ne mi çizeceksiniz? Sen onu diyorsun. Daha önce desene evladım. Ben de konuyu çizemediğinizi sandım ama. Anlaşıldı. Konuya gelelim. Konumuz şükür. Evet, hazır mısınız? Hadi bakalım kara. Baston mu? Bunu beklemiyordum kara. Bakalım ne çıkacak? Dedelerimiz ve ninelerimiz. Evet, şükür sebebi büyüklerimiz. Nasıl da anladım hemen. Tabii canım. Kızdın mı sen sanki? Çok güzel çizdin kara. Bir aile sahibi olmak gerçekten şükredilecek bir şey. Şunların güzelliğine, ortamın sıcaklığına bakar mısın? Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İp mi? Çamaşırları kurutmak da önemli tabii. Çamaşırlardan daha önemli şeyler var değil mi keçe? Arkadaşlarımız ve onlarla geçirdiğimiz güzel zamanlar ne kadar da kıymetli. Duygulandım bak şimdi. Demek şükredeceklerimiz bitmedi. Devam et bakalım kara. İp çizildi kara. Aynı şeyleri çizeceksek. Of! Manzara muhteşem. Sahip olduğumuz doğa için ne kadar şükretsek az, değil mi çocuklar? Salıncaklar için, temiz hava ve bol güneş için ne kadar şükretsek az. Bugünkü çizimlerimizi de bitirdiğimiz için şükredip programımızı kapatma vakti geldi. Ha? Bitmedi mi yahu? Daha ne var ki? Ay, yapmayın ama merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Ay, program da bitmişti ama. Hızlı bir çizime var mısınız? Hadi o zaman. Hızlı atışma başlasın. Şükür deyince başka neler varmış göster bize keçe. Kalp grafiği mi bu keçe? Kalbimiz olduğu için şükretmeliyiz, evet. Keçe, bir vatanımız olduğu için şükretmeden programı bitirirsek her şey eksik kalacaktı. Tebrik ederim. Kara, açalım mı sana bir sayfa? Bir direk. Bayraksız bir vatan düşünülemez. Vatanımız ve al bayrağımız için ne kadar şükretsek az. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
4: Yo!
3: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
3: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
4: Tamam.

0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
1: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
2: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
4: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam hocam.
4: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
2: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
4: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
1: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
4: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
4: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
2: Geliyoruz hocam.
1: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
4: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
2: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
1: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
1: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
2: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
1: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
1: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
3: Yok.
1: Gösterin o zaman. Hani?
2: Dinlemediniz ki anlatayım.
1: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
1: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
1: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
1: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
0: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
2: Beni bile görmedi gözü.
1: Benim park fikrimde...
0: Mustafa!
1: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
3: Salih!
1: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
2: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
1: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi Galip olana bırakın.
4: Selamun aleyküm.
5: Aa, Bayram Hoca.
3: Aleykümselam hocam.
4: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
2: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
5: Bence de.
0: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
1: Aynen.

0: ateşim.
1: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
0: Evet.
1: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
0: Yaşasın.
1: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
0: Yaşasın.

suya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış be.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
5: Deniz neferleri mi?
6: Giyin.
7: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi.

0: Tamamdır, harika oldu.
1: Çocuklar gelin bakın.
2: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
1: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.

0: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
1: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
2: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Aa, bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılığı zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Hayırdır inşallah. Elif, ne işin var burada?
1: Bugün dikkat balonu yok mu Sema abla?
0: Var. Yine mi bineceksin?
1: Evet, ben artık her gün bineceğim. Size yardım edeceğim.
0: Desene, yeni bir oğlan arkadaşı daha kazandık. Flamingo da burada.
1: Hani nerede? Flamingo mu var burada?
0: Elif'cim, arkanda. Görebiliyorum onu.
1: Şey, o da bizimle gelebilir mi Sema abla?
2: Sema, kiminle konuşuyorsun kızım?
0: Misafirlerimiz var baba. Anlaşılan dikkat balonu yeni mürettebatlar kazandı.
2: Demek ki o flamingo dünden beri bir yere gitmemiş ha?
0: Gitmemiş baba. Sanırım artık bizimle yaşamaya karar verdi.
2: Elif'ciğim, demek ki bundan sonra her uçuşumuza gelip bize yardım edeceksin ha?
1: Evet Ergen dede.
2: Aferin sana Miço.
1: Miço mu? O da ne?
2: Gemilerde senin gibi yardımcılara Miço denir. Sen de dikkat balonunda bizim yardımcımız olduğun için bundan sonra sana Miço diyeceğim.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Miç miç miç, ben Miço oldum.
2: Hayırlı sabahlar çocuklar.
3: 5 dakika geç kaldınız.
0: Gecikme için özür dileriz. Sizleri hediye edeceğimiz balon maketinin tutkallarının kurumasını bekliyorduk da.
3: Ya çok güzel. Bunu bana verin.
1: Onu dikkat oyununu kim kazanırsa ona hediye ediyorlar.
3: Ben oyun falan istemiyorum. Balona binmek de istemiyorum. Bunu bana verin yeter. Aa, ne değişik bir kuş.
2: O bir flamingo.
3: Benim olabilir mi? Çok güzelmiş. Eve götürebilir miyim? Ama... Gel bakalım güzel kuş. Sen artık benimsin. Ben balona binmek istemiyorum. Maketi de Efe'ye verin.
0: Anlaşılan bugün biraz uğraşacağız.
2: Öyle görünüyor Sema.

0: üzgünüm ama bu sorumluluğu sana veremem.
1: Ama burada böyle durmak çok sıkıcı.
2: Sen böyle her gördüğünü ister misin hep?
1: Ha, isterim tabii. Her şeyi isterim. Hepsini isterim.
3: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık çok şükür. Yeterli irtifaya ulaştığımıza göre yarışmamız başlayabilir.
1: Hey, yarışma mı? Kesin ben kazanacağım. Hediyeyi de ben alacağım, görürsünüz.
0: Ama Murat'cığım...
3: Dur Sema. İnşallah anlatacağım hikayenin içeriği ona hatalı tutum sergilediğini gösterecek.
0: İnşallah baba.
3: Evet. Bugün sizlere saymayı öğrenen küçük çocuğun hikayesini anlatacağım.
0: Sonrasında soracağımız sorulara doğru cevap vermek için herkes dikkatlice dinlesin.
3: Zamanın birinde köylerden bir köyün içinde minik bir çocuk varmış. Bu çocuk bir evin bir çocuğuymuş. Bu minik çocuk tüm çocuklar gibi sıfırdan başlamış işe. Ama annesi bir gün ona...
0: Sen bir tanesin.
3: Demiş. Çocuk anlamamış. Nasıl diye sormuş.
0: Teksin, biriciksin. Eşin benzerin yok.
3: Demiş annesi. Çocuk biri çok sevmiş. Hemen atmış sıfırı çöpe.
2: Ama bu çok kötü. Çok üzülmüştür sıfır.
1: Bir şey olmaz. Bir sıfırdan daha büyüktür. Çocuk tabii ki büyüğü seçecek.
3: Evet, tam da dediğin gibi yapmış çocuk. Bütün oyunlarını birin üstüne kurmuş. Bir top, bir araba, bir aşağı, bir yukarı. Her yerde arar dururmuş bu yeni arkadaşı. Çocuk bire böylesine hayranken babası bir gün ona...
0: Senden bir ikincisi yok ki bu dünyada.
3: Demiş. Çocuk anlamamış. Nasıl diye sormuş babasına.
0: Bak bu elma. Böl bıçakla ortaya. Biri olur diğerinin eşi. Eğer varsa birinin eşi, o da onun olur ikincisi. Yani bir yalnızdır. Ama ikinin hep vardır bir dostu arkadaşı.
3: Çocuk çok sevmiş ikiyi. Hemen unutuvermiş biri. İki olmuş artık yeni gözdesi. Artık tüm oyunları iki üzerineymiş. Diyormuş ki iki bebek, iki kol, iki bacak, orada iki, burada iki.
0: Sonra çocuk öğrenmiş bir gün üçü.
3: Öyle çok sevmiş ki tıpkı biri unuttuğu gibi ikiyi de unutuvermiş. Üç olmuş derdi gücü. Ne de olsa birle ikiyi toplarsan üç eder.
1: Bir tane üç bulmuşken ne gerek var bir ve ikiye? Tek bir rakamda var ikisi birden.
3: Çocuk da tıpkı senin gibi düşünmüş ve çok sevmiş bu yeni arkadaşı. Ayırmamış hiç yanından. Üç kalem, üç şapka, nereye baksa görüyormuş üçü. Derken bir gün yolu düşmüş dörde. Sırtını dönüvermiş birden üçe. Üç de bulmuş kendini bir ve ikinin gittiği yerde. Varsa yoksa dörtmüş artık. Masanın dört bacağı, sandalyenin dört ayağı. Dört köşeymiş çocuk sevginden. Diyormuş ki asla vazgeçemem dördümden.
1: Dörtle sonsuza dek sürmüş mü arkadaşlıkları?
3: Maalesef evlat. Çocuk öğrenmiş bir gün beşi. Kalmamış dördünde neşesi.
1: Aferin ola. Beş hepsinden fazla.
3: Varsa yoksa beş olmuş her şey. Dört yollanırken yavaştan, beş çıkartıyormuş başını her taşın altından. Baktığı her yerde görüyormuş beşi.
0: Beş kardeş.
3: Çok seviyormuş elindeki beş kardeşi. Ne dört varmış artık aklında, ne de üç. Hele ki iki ve bir kim bilir nerelerdedir.
0: Sonra altı girmiş çocuğun hayatına. Bakmış ki beşten daha fazla. Hemen yollamış beşi. Bağrına basmış altıyı. Sonra öğrenmiş yedi altıdan da çoktur. O zaman o gelsin. Derken sekiz girmiş hayatına. Sonra da dokuz.
3: Çocuk her defasında en çok olanı isteyip diğerlerini unutmuş azdır diye. Tüm rakamlar için gelmiş yolun sonu. Lakin çocuk bulamamış bir türlü onu.
1: Neden?
3: Çünkü onu bulmak için birle sıfır yan yana durur. Eğer onlar olmazsa on nereden bulunur?
1: O zaman 11 ve 12'yi de bulamaz. Çünkü hepsini çöpe attı.
3: Aynen öyle Murat. Bir zamanlar yüz çevirmişti rakamlara. Şimdi de rakamlar çocuğu yalnız bırakıvermiş. Çocuk...
0: Neyse ki 9 var elimde.
3: ...diye düşünürken 9 öğrenmiş çocuğun diğer rakamlara ettiğini... ...o da almış başını gitmiş.

0: Aa, yapayalnız kaldı.
1: Evet, açgözlülük edip terk ettiği tüm rakamlara ihtiyaç duydu sonrasında.
2: Onları terk etmeseydi, açgözlülük edip büyük diye diğerlerini seçmeseydi çok daha mutlu olurdu.
3: Evet, bu bir masaldı arkadaşlar. Lakin bizlere açgözlülüğün, kötülüğün, israfın, savurganlığın zararlarını da anlatıyordu.
4: Açgözlülük son derece kötü bir davranıştır. Bu davranış dinimizce de hoş karşılanmaz. Çünkü dinimiz kötü olandan uzaklaşıp iyi olanı yapmaya emreder.
3: Evet, dikkat hikayemiz bittiğine, kıssasının hissesi anlaşıldığına göre geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Evet, ilk sorumuz geliyor. Önce el kaldırana ilk söz hakkını vereceğim. Çocuk bir rakamını kimden öğrenmişti?
0: Sanırım aynı anda el kaldırdık ama ilk söz hakkı senin olabilir arkadaşım.
1: Babasından.
0: Hayır, biri annesinden öğrendi. İkiyi babasından öğrendi.
3: Doğru. İlk soruda puan Murat'a gidiyor.
0: Senin adına üzüldün Efe.
3: Kimse üzülmesin. Hala diğer soruları doğru cevaplayan herkes yarışmayı kazanabilir.
4: O halde ikinci sorumuz geliyor. Çocuğa ikiyi babası öğretmişti. Örnek verirken de bir meyveyi ikiye kesmişti. Neydi o meyve?
1: Elma.
3: Tebrikler. 1-1 oldunuz. Elif'in ise henüz puanı yok.
4: 5 rakamı için verdiğimiz örnek hangisiydi?
2: 5 kardeş.
3: Tebrikler. Herkes 1 puan oldu. Ve geldik son soruya. Bu küçük çocuğun kaç kardeşi vardı?
1: Hiç kardeşi yoktu. Bir evin bir çocuğu demişti Agah dede.
3: Evet, doğru, tebrikler. Bugünün kazananı sen oldun Efe.
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.
0: Arkadaşım kazanmayı hak etti. Üstelik ben bugün bu yolculukta çok daha kıymetli şeyler kazandım. Agah dedenin malını gelene kadar her gördüğünü ister, açgözlülük eder, ondan ona geçer dururdu. Ama anladım ki bu çok büyük bir hata.
2: Hatanı görmene çok sevindim arkadaşım.
0: Bundan sonra asla açgözlülük etmeyeceğim. Paylaşımcı olacağım ve bencillik yapmayacağım.
4: Çok güzel. O halde kimse kaybetmeyip herkes kazandığına göre şöyle güçlüce kocaman bir alkışlayalım bakalım birbirimize.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı...

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Jim de volta.

0: Ha? Çıkınım nerede? Yine mi unuttun? Dün otlakta unutmuşum. Olamaz. Öylece ortada kaldı. Aferin sana. Öyle deme Şifa. Bugün Anet'i başka yere götürecektin. Aynı yere hayatta gitmez.
1: Ne olacak canım? Yarın gidiver.
0: O zaman da çıkındaki peynir bozulacak.
2: Çıkını almaya git Yera. Peynir bozulmasın. Şifa kızım, bugün Anet'i sen götürüver.
0: Ne?
2: Çocuklar.
0: Tamam anne.
1: Abi, neden unutursun ki çıkını? Ben bugün kendime küçük bahçe yapacaktım.
0: Ne yapayım? Anet'in peşinden koşarken unutmuşum.
1: Anet mi? 2 yıldır keçiye gidiyorsun. Hala öğrenemedin değil mi? Ne? Neden gülüyorsun?
0: Seni de göreceğiz bugün.
1: Ne zoru olacak ki? Bu kötü koku da böyle.
0: Şifa'yı anlamıyorum doğrusu. Hani de çobanlık etmenin neresi kötü ki? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çobanlık etmiş. Gerçi hani de kolay bir keçi değil ama olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmak için her zorluğu göze alırım. Hadi Lemi, geride kalma. Bu sefer düzgünce gidelim işte birlikte. Sen de bir gelişme görüyorum. Son dönemde ilginç ve anlamsız şeylerle karşıma çıkmıyorsun. Ha? Ah, ne oldu yine? İyi misin?

de görecekmiş. Ne var ki bu işte? Al işte, sen yürü annet gelsin o kadar. Hadi anne. Neden yürümüyorsun Anit? Hadi anne, akşama kadar burada duramayız ki. Aa.

misin? Ne yapıyorsun sen Lemi? Ha? Bu ne şimdi? Peynir kokmuştur diye mi yapıyorsun? Ama bu kadar uzaktan kokusu gelmez ki. Yürü Lemi. Yine çılgınlıklara başladı. Üstüm başım toz toprak oldu anne. Yürüyecektin madem neden yürümedin? Seni yürütmek için hep film çekmemiz lazım. Gidilecek yer belli. Zaten senin istediğin yere gidiyoruz. Ha? O taraftan gitmeyeceğiz anne. O yol dün gittiğiniz yere çıkıyor. Bugün taze ot günü, unuttun mu? Ne oldu Anit? Nereye gidiyorsun Anit? Ah Lemi, hissediyorum. Yakında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göreceğim. İnşallah. İnşallah demek lazımmış. Her şey ancak Allah izin verirse olur. Aa, peygamberimizi bir görsem hemen yanına koşacağım. Şöyle tam yüzüne yakından bakacağım. Sonra ona bir sarılacağım. Sonra yüzüne bir daha bakacağım. Aa.

Çıkın da şu taraftaydı. Burnundaki mandalı çıkarabilirsin Lemi. Peynir hiç kokmamış. Baksana, karıncalar bile üşüşmüş güzel koku sana.

0: bu karıncaları? Aa, baksana Lemmy. Karıncalar beni şıp diye anladı. Gitmelerini istediğimi anladılar.
1: Çıkanı alayım şöyle. Peynir bizim peynir.
0: Annem sütünden yaptı annem onu. Kimseye yar etmem.
1: Hadi Lemmy,
0: gitmeliyiz artık. Anne de çok özledim. Biraz inatçı ama özletiyor kendini yaşlı keçi.
1: Ha? Neredesin Lemmy? Ha? Ne yapıyorsun sen?
2: Ha?
1: Allah Allah. Yine yanlışlıkla böcek falan mı yuttu acaba?

0: Bir şey yediysen çıkaracaksın Lemi.
1: Biliyorum sevmiyorsun ama çıkarmadan olmaz.
0: Yani böcek filan işte.
2: Dur diyorum. Kaybolduk zaten. Dur ne olur dur.
1: Anit burada ne yapıyor yahu?
0: Onlar diğer tarafa gitmeyecek miydi? Beni özledi herhalde.
2: Dur Anit dur. Durmazsan daha fazla zarar göreceksin.
1: Ha? Ne oluyor yahu?
0: Gel Anit ben de seni özledim.

0: şimdi? Ne zamandır peşinden koşuyorum.
1: Evet Allah, durdururuz.
2: Ha? Ne oldu Şifa? Ne yapıyorsun Lemi?
0: Abi Şifa kalacaymış.
1: Ne? Bu niye şimdi?
0: Abi al işte dişlerini temizle.
1: Ha? Benim ağzım mı kokuyor? Özür dilerim. Bu ne şimdi Lemi?
0: Sanırım düzenli olarak dişlerini temizlemeni söylüyor abi.
1: Arada bir yaparım canım işte.
0: Öyle olmaz abi.
1: Neden?
0: Peygamberimiz ağız ve diş temizliğine çok önem veriyormuş abi. Düzenli olarak misvak kullanmak da onun tavsiyelerinden biriymiş. Babam öyle demişti.
2: Ne? Gerçekten mi? Ah peygamberim.
0: Hehehe.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

duvar olamaz. İşte bu tam bir duvar. Aman dikkat! Çok şükür bitti. Tamam tamam, seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı?

Çugun'un aklında bir şey var. Aa, Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle, yer yerinden oynuyor. Harika, sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şey başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım, işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Şey, Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır!
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: Yine kaçtı. Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: Bunun da tarihi geçmiş.
1: Bu da gitmiş.
0: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
1: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın. Hepsi israf olmuş.
1: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: yanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi.

0: koşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
1: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
0: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
1: Ah, keşke.
0: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
3: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu taraflara gidip bakalım.

0: Oh be, öyle oldu. Elime geçen top balı mutlağı buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü balımım var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok, biraz daha dursunlar. Amanın, palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah, bu da fidana dönüştü. Tüh, istifçilik yaptım. Yemedim, paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik simcap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olabilirdin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim. Minik istifçi sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
1: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

0: Ama biz düşmekten kaçamadık.
1: Ha? Şuna bakın. Sakat tuttun. Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
0: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
1: Hadi ya.
0: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
1: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldik Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Aa, geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elimi alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
1: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
2: Ben bir yere koymadım.
1: Nasıl yani?
2: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
0: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
2: İyi davranmak mı?
0: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
1: Evet.
0: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
2: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
0: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
2: Yapabilir misin?
0: Allah'ın izniyle.
2: Yaşasın.
0: Hadi gel bakalım.

0: Allah! Ay! Çok acayip! Neredesin?
1: Benim enişte ben, Zeki.
2: Of,
1: amma
2: Zeki
1: da korkak çıktın ha.
2: Çocuklar için bir ağaç ev yapacağım.
3: O da nereden çıktı?
2: Geldiğimizden beri kaç kere evi özlediklerini söylediler, hatırlamıyor musun?
3: Doğru.
4: Thank you.

0: Size ne kadar kaldı ya?
1: Aslında güzel fikir.
2: Kesin çocukların ilgisini çekecek.
3: Neymiş o ilgimizi çekecek olan? Ha, neymiş?
4: Neymiş?
5: Neymiş,
1: Yavuz,
5: söylediler mi?
1: Düşme.
2: Eğer bana yardım ederseniz size bir ağaç ev yapacağım.
0: Harika. Ama biz sana destek değil, köstek oluruz baba. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Değil mi Zeynep? Hı?

0: olunca Yusuf'a işten kaçılmaması gerektiğini kanıtlayabilirsin Zeynep. Hı?
1: Peygamber Efendimizin hayatı çalışmakla geçmiş. Çocukken çobanlık yapmış, yetişkin olduğunda ticarete atılmış, evlendiğinde hanımına yardım etmiş. Vaktini boşa harcamak istemezmiş. Hmm. Sen yine de bir işten kaçmaya devam etmek istiyorsan anneannemize örnek al.
2: Nasıl yani?
1: Dede Reçel.
0: Torunumun canı Reçel mi çekmiş? Uçak geliyor. Ha? Ama önce...
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Reçel'in.
3: Çilek Reçel'ine asla dayanamam.
1: Ama... Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ne diyorsunuz?
2: Aslında düşününce ben hepinizden daha hızlıyım. İhtiyacın olan tüm malzemeleri anında getirerek yardımcı olabilirim.
0: Ah şöyle.
1: Ben de kitaptan yapım aşamasını okur, size yol gösteririm. Elimizden geleni yapacağız.
5: Hadi bakalım.
4: O zaman marş marş. Bana biraz odun bulun çocuklar. Ben de o sırada uygun bir ağaç seçeyim.
1: Tamam baba.
6: İşte.
4: Efendim Zeki.
6: Yanlış anlamazsan bir şey söylemek istiyorum.
4: Söyle Zeki.
6: Ağaç ev öyle yapılmaz. Bir kere yalnız alacaksın. Öyle 2-3 kişiyle olmaz bu iş. Tabii. Her adımını önceden düşünecek ve zekice bir strateji geliştireceksin.
0: Satranç mı bu Zeki? Ağaç ev yapacağız.
6: Tahtaymış, çanakmış, çömlekmiş. Bunlar bulunur baba. Ağaç evi ev yapan sevgidir, emektir. Ona duyduğun güvendir.
4: Bir tane de sen yap o zaman. Hem ağaç evin nasıl yapıldığını hepimize gösterirsin.
6: Mükemmel fikir enişte. Zaten her zaman senin akıllı bir insan olduğunu düşünmüşümdür. Tabii.
3: Orman bu tarafta. Ah Zeki, ah.
6: Ay. Tamam.
5: Dikkat et Zeki.
6: Oy.
2: Odunlarım! Ne oluyor Zeynep? Ne yapıyorsun?
1: Bunun bir pusula olduğunu biliyor musun?
2: Pusula mı? Bildiğin karınca yuvası bu.
1: Hayır, onu demiyorum. Karınca yuvalarının ağzı her zaman güneye bakar. Ha? Mesela kaybolduğunu düşün. Ha. Karınca yuvasına bakarak yönünü bulabilirsin. Ha. Burası güney olduğuna göre... burası da kuzey. Demek ki buralarda... doğu ve batı.
2: Peki ben bu bilgiyle ne yapabilirim?
1: Herhangi bir konuda bilgin olmuş olur ve bir iki yaşarız, yetmez mi? Babam nerede olursa olsun kıblenin yönünü nasıl buluyor sanıyorsun? Çünkü yönleri biliyor akıllım. Karınca yuvası da güneye bakıyor, kıble de.
6: Burada da odun varmış. Alayım bari. Hop, görüşürüz.
2: Onlar benimdi dayı. Of, tekrar toplayacağız, iyi mi? Odun toplamak ne zor işmiş. Oynadığım oyunlarda tek tuşla topluyorduk.
6: Kolay gelsin ekip. Hep birlikte yaptıklarında başarabileceklerini sanıyorlar. Ağaç ev ekip işi değil, Zeki işi. Tabii.
1: Önce destek kirişlerini oluşturacağız.
4: Tahta. Çekiç. Matkap.

0: Hadi kalk, biz de yardım edelim.
1: Yardım edeyim mi Zeki?
2: Gerek yok, gerek yok. Tek başıma hallederim. Benim bazıları gibi yardıma ihtiyacım yok.

0: Ucuz yırtık.
1: Yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin?
0: İşler pek beklediğim gibi gitmiyor.
2: Sanırım bir şey eksik. Aklıma bir şey geldi Ökeş. Köy meydanına gidebilir misin?
3: Giderim tabii. Ne alacağım?
2: Biraz renk katacağım. İşte çok şimdi her şey anne. Tamam.
4: Hayır değil efendim. Yere dökülen ne varsa topladım.
0: Tuttum. Evin bitince size tüm aşamaları tek tek anlatacağım. Siz de farklı bir açıdan bakmış olursunuz.
3: Gerektiğinde yardım istemek önemli.
5: Çok komikti.
6: Ekiple beraber çalışmayınca nasıl düştü?
0: Ya üstüne odunlar da çürük çıkmasın mı? Yoksa oha herkese bir ağaç ev yapardım.
5: Yok yok ben anladım. Bu işin sırrı iyi bir takım olmakta. Herkes birbirine yardım etti. Etmeseydi ev bu kadar da güzel olmayacaktı.
2: İnsanlar hatta tüm canlılar birbirine ihtiyaç duyar. Bu küçük filiz büyümek için güneşten sıcaklık, yağmurdan nem alacak. Toprak ona yuva olacak. Doğadaki her şey birbirinin yardımını kabul eder.
1: İnsan yardım etmeye ve yardım almaya her zaman hazır olmalı, değil mi?
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Haklısın baba. Kabul etmeli insan yardım eli bulunca. Ama işin başında zeki usta olunca her işini yapar büyük bir ustalıkla.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도 미! 레! 도레 도 미! 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도 미! 레!
1: 너희 나 앞이었어?
0: dayanamadınız geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusunu? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin, uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasam çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, isterse bağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: Ha, bu da mı olmadı?
1: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
0: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Ama neden?
0: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
1: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
0: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
1: Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
0: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
1: Bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
0: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
0: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
0: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
1: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
1: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
0: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
0: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
0: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
1: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
0: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uy-

0: Kınız kaçıyor.
1: Kaçmıyor ama neyse hadi.
0: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınıza istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
0: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
1: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
0: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
2: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
1: Vay! Dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım, bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba. Şimdi çok uyku var. Hele bir sağ olsun.
1: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir, yan.
1: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
2: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iribaş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
2: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
3: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
3: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Ben de memnun oldum.
4: Suların hepsi dökülmüş dede.
5: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
3: Evet. Bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
3: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
3: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
3: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
3: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
5: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
4: Ne yapacağız?
5: Bir fikrim var. Gel benimle.
3: Zübeyir, Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
6: Tamam dede.
0: Ben onlarla ilgilenirim.
3: Aferin sana be Murat.
5: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
4: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
5: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
0: Tamam. Peki Zemzem?
4: Zemzem de haberci kuş olsun.
5: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
4: Emredersin kaptan.
5: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
0: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
5: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
0: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
4: Kaptan, sen de giymelisin.
0: Asıl sen giy Tayfa.
4: Seninki patlamış. Yenisini al.
0: Al sana.
4: Bu da sana.
5: Atamadı ki.
1: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
3: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
1: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
3: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
1: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
3: Yakın sayılır. Neden sordun?
1: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
3: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
1: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
3: Ben anladım.
1: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
3: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
5: Emredersin dede.
3: Yumurcaklar sizi.
5: Elindeki ne amca?
1: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
4: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
3: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
1: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
0: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
1: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
0: Hadi baba, hadi Şerif amca.
5: Size güveniyoruz.
4: Daha hızlı.
3: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
1: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
5: Su çıktı. Yaşasın.
3: Çok şükür ya Rabbim.
4: Buz gibi soğuk.
3: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
1: Hepimizden inşallah.
3: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
1: Elhamdülillah.
0: İnşallah Hümeyra'cığım.
4: Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
5: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
3: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
0: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
3: Rica ederim.
1: Kendinize iyi bakın Şerif.

0: Elif amca, çocuklar.
1: Hoşça kalın.
2: Peygamberimize bizden selam götürün.
1: Baş üstüne.
0: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
1: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
1: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
3: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
1: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
3: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
1: Benim kulaklarım iyidir.
3: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım, neredesiniz?
1: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
3: Öyleyse sayın yolcularımız, Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
1: Bir tane daha mı?
3: Çok sevimliler.
1: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
3: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
1: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: İşçiler gelmiş anne. Selamun aleyküm dedi.
1: Aleyküm selam Cimcime. Hayırdır evlat?
2: Cemre kazı çalışması yapan işçileri gördüm. Onlara yemek hazırlamak istiyor.
1: Altın kalpli torunum benim. Günlerdir yolunu gösterdiği salıncağı görmedi bile.
2: Evet dede, görse bugün başlardı benim Luna Park mesaisi.
1: İlahi çocuk.
2: Oo, bu oturak ne güzel olmuş. Bunun otomatik olanını yapsak ya dede. Abiler 17, 8, 1, 5, 6, 4 defa kardeşlerini sallamak zorunda kalmasa.
1: Öyle yok. Abiler sallayacak. Kardeşlerinin mutluluğuna tanık olacaklar.
2: Ne yapalım? Abi olmak kolay değil.
1: Halatı da değiştirmek lazım. Depoda uygun bir şey bulamadım. Ben bir çarşıya ineyim.
2: Ben de annemlere yardım edeyim.
3: Hı.

0: Hemen elinin orada üç elik kardeş yan yana durmuş sana bakıyor abi.
1: Görmüyorum Cemre.
0: Elin görüyor ama abi, bir uzansan alacaksın.
1: Sepetimiz doldu, iniyorum.
0: Aa, şu iki tontik dalında mı kalsın?
1: Bugünlük bu kadar yeter.
0: Peki abi, yarın da yarınlık toplarız.
1: Yarınlık mı?
0: İşçiler tam 5 gün bizim sokakta çalışacaklarmış. İnanabiliyor musun abi?
1: İnanamıyorum. Yani bu masayı 4 gün daha kuracağız.
0: Evet, harika değil mi?
1: Bence de harika. Cemre dinlenme tesislerinin açılışını yapalım o zaman.
0: Cemre dinlenme tesisleri, süper!
2: Çelebi, sen pilav tenceresini, Cemre sen de ekmekliği getir yavrum.
1: Tamamdır.
0: Hemen getiriyorum anneciğim.
1: Ne oldu kardeşim? Neden ağlıyorsun?
0: Ağlamıyorum abi. Kirpimdeki suları fırlatıyorum. Ağlamıyorum ama gülmüyorum da. Çünkü gülünçlü değil.
1: Kızdın mı canımın içi?
0: Kızmadım galiba. Aslında çok eğlenmem gerekirdi ve de benim de seni ıslatmam gerekirdi. Ve de koşup birbirimizi kovalamamız gerekirdi. Ama abi, buna vaktimiz yok.
1: Haklısın.
0: Bu yiyecekleri yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yok, haklısın.
0: Sakın bir daha yapma abi. Senin eğlenme şansını kaçırmak beni çok üzüyor.
1: Ya biz seninle her zaman eğleniriz canımın içi.
3: Vay vay vay. Kokular mahalleyi sarmış. Ne yaptınız böyle?
1: Galiba biz bir dinlenme testi yaptık dede.
3: Ay yaşa.
2: Cemre'nin gönlü razı olmadı işçilerin güneş altında yemek yemesine. Biz de burayı hazırladık.
0: 5 gün sofra kuracağız dede. Harika değil mi?
3: Sen ne güzel bir cansın. Allah herkese senin güzel kalbinden ve masum sevincinden nasip etsin.
0: Amin. Saat kaç dede?
3: 5 dakika sonra paydos edecekler cimcime.
0: Hemen misafirlerimizi davet etmeliyim. Sevgili işçiler, Cemre dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Hoş gelin. Cemre dinlenme tesislerine hoş gelin sevgili işçiler. Buyurun lütfen.
3: Allah'ım, bana böyle bir nesil nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
2: Babacığım.
1: Dede.
3: Hadi biz ortalıktan çekilelim de rahat rahat yesinler yemeklerini.
1: Dede, eskiden insanlar evinden uzakta çalışıyorken nerede karınlarını doyuruyorlardı?
3: Bir düşün bakalım. Çin'den ipek yüklü kervanlarla yola çıktın.
1: Kervanlar!
3: Bu kervanlar Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek.
1: O zamanlar otobüs, tır falan yok. Atlarla veya develerle gidiyorlar. Uf, bu yolculuk aylar sürer.
3: Evet. Onca yolu, onca zaman aç, susuz, dinlenmeden nasıl gidecek bu kervanlar?
1: Doğru ya. Kervansaraylar, kervanların konakladığı yerler.
3: Aferin, bildin. Hanlar, kervansaraylar, yolcuların ve bineklerinin konakladığı, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yerlerdi.
1: Bugünkü dinlenme tesisleri.
3: Aynen öyle.
1: O zaman için düşünürsek, mesela Alaaddin dinlenme tesisleri adında bir kervansaray.
3: Alaaddin dinlenme tesisleri ha. Anadolu Selçukluların en görkemli devri olan Alaaddin Keykubat dönemini hatırlattı bana. Pek isabetli oldu evlat.
1: O zaman bir yerlerde Alaaddin dinlenme tesisleri vardır.
3: Olmaz mı? Aksaray'da nefis bir tane biliyorum.
1: Yaşasın.
3: O zaman kervana katılıp yola çıkma zamanı.
1: Nasıl yani?
3: Mavi karavanı kastediyorum evlat.
1: Yoksa karavan, kervan kelimesinden mi geliyor?
3: Aynen öyle evlat.
1: O zaman kervansaraya haber salalım. Sofraya 2 tabak ekmesinler. Mavi karavana da bir park yeri ayırsınlar.
3: İlahi çocuk. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Yemini suyunu ver hancı. Uzun zaman yolcusudur bu karavan. Yani kervan. Burası hanın otoparkı sanırım.
1: Evet. Atlar, develer ve at arabalar için bir konaklama yeri.
0: Geniş yapmaları iyi olmuş dede. Bizim karavan da rahatça sığdı.
1: Bu yapı her yönüyle ihtişamlı evlat. Anadolu'nun en büyük kervansarayındayız şu anda.
0: Ya gerçekten de çok büyük.
1: Burası Sultan Han'ın kervansarayı. Şu an bulunduğumuz Aksaray ilimizin Sultan Han'ın ilçesinde yer alıyor.
0: Sultan Han'ın ilçesi adını bu muhteşem yapıdan almış tabii.
1: Anadolu Selçuklularının Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229 yılında yaptırılmıştır.
0: Dede, bu ne kadar değişik bir yapı.
1: Öyle. Burası hanın mescit kısmı. Köşk mescit de deniyor.
0: Değişik ama çok güzel.
1: Dört köşesindeki kemeri süslemeleriyle çok şık bir görünüme sahip.
0: Aa, bu mescit neredeyse bir oda kadar.
1: Evet, öyle evlat.
0: Şu kapılar ne dede?
1: Bu kapılar yolcuların konakladığı odalara açılıyor.
0: Hiç de fena değil. Peki dede, yolcular nerede banyo yapıyorlar?
1: İyi düşündün evlat. İşte bu kısımda hamam.
0: Evet, sıcaklık ve soğukluk kısmı var. Daha önce gezmiştik, hatırladım.
1: Gel, kapalı bölümü de keselim.
0: Uzun bir koridor dede ve de yüksek bir tavan.
1: Burası kervansarayın kışlık kısmı.

0: Kubbenin üstünde delikler var dede.
1: Evet. O delikler ne için? Bir düşün bakalım.
0: Güneş ışığı girsin diye.
1: Aydınlatma amaçlı mı sence?
0: Yok, öyle olsa daha geniş pencereler açılabilirdi. Bu delikler şeye benziyor. Buldum. Bu vakithanede de böyle bir boşluktan ışık giriyordu ve günün saatini haber veriyordu.
1: Yaşa evlat. Bu kupedeki düzenek de süzülen güneş ışığının yönüyle günün saatini haber veriyor.
0: Duvar saati gibi dede. Buldum. Tavan saati.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, peki bu koca yapı sadece yolcular konaklasın diye mi yapılmış?
1: Seninle yapının etrafında bir tur atalım da fikir edinelim, ister misin?
0: İsterim tabii. Kapı efsaneymiş dede.
1: Selçuklu süsleme sanatının muhteşem örneklerindendir. Hakkın var. Yapı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Dede, burası bir kale gibi, hisar gibi adeta.
1: Aferin evlat. Burası aynı zamanda bir savunma mimarisi örneğidir. Geçmişte pek çok mücadelede insanlar ve ordular bu kervansaraya sığınmıştır.
0: Vay, çok iyiymiş. Düşündüm de Cemre bu dinlenme tesisleri işini uzatırsa bizim bahçeye de böyle bir koruma gerekebilir.
1: O niye o?
0: Önce kuşlar, kediler gelir. Sonra kirpiler, kurbağalar, kaplumbağalar, sincaplar.
1: Hakkım var evlat. Yanı başımızda orman başlıyor.
0: Tavşanlar, tilkiler, geyikler.
1: Yok daha neler.
0: Şarkı sözü gibi oldu dede.
1: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hastalığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah!

top yuvarlanmış yuvarlanmış bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tadadadam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler.

0: Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak. Ağaçta kaymış.
2: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotaları izleyerek.
1: Harikaydı Ali abi.
0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
2: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.

0: Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
1: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: orada dur. O tuttuğun tutamaç bir numara.
1: Ye!
0: Nasıl?
1: Yakala! Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5 ise N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.

0: Zuck. İşte yan yana diziyorum. Yetenek. Selamun aleyküm Arif baba.
1: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
0: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif baba?
1: Yetenek Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir. Ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
0: Eyvallah Arif baba.
1: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz. Başkaları değil.
0: Anladım Arif baba.
2: Hadi bakalım. Kanıtlayacaksın mı kendini?
0: Yok Melihcan. Kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: öyle.
1: Belki lazım olmuştur. Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz olsana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
2: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
2: Madem kendinden bu kadar eminsin.

0: isim ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık?
2: Tamam be, varım.
1: Oley!
0: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
1: Daha dur, sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
2: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
1: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
2: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
1: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
2: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
1: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
2: Selim hocayı görünce.
1: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
1: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
2: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Olur tabii.
2: Hemen gidelim hocam.
1: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
1: Ne var ya?
0: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
2: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
2: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
1: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
3: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
1: Tamam hocam.
3: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
1: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
3: Haklısın Harun.
1: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
3: Gerçekten de varmış.
1: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
3: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
3: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
1: Evet.
3: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
1: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
3: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
1: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?

0: korktuk.
1: Onu anladık. Ama korkacak ne var, onu anlamadık.
2: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
0: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
1: Ne şifresi?
0: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
1: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
2: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
2: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
1: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
4: Mücevher sandığına.
5: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
6: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
2: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
5: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
6: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
0: Demli bir çay içelim.
6: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların
2: gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvan var. Biraz sağını solunu düzeltsen mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Tekatek!
1: Deniz atına binmek çok eğlenceli. Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakika kalmış. Lilo, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lilo!
2: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
1: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
3: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
1: Şaka mı yapıyorsun? Hadi, bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
4: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
3: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın, tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
5: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
6: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
4: Olamaz! Birazdan büyük bir dalga geliyor! Dalga geliyor!
5: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
4: Aklımdan çıkıvermiş! Sıkı tutunuz!
5: İncilerim! Düşüyoruz!
7: Dünya dönüyor!
6: Dönüyor! Dönüyor! Deniz dönüyor!
5: Herkes iyi mi incilerim?
8: İyiyiz öğretmenim!
3: Yengeç!
4: İyiyim.
5: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
3: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
6: Neye?
5: Sorun nedir İncim?
1: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
3: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer, çok ama çok tuhaf hissediyorum.
4: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
5: Lila, benim güzel incim, bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
1: Ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
6: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
3: Hayır, okula gitmeyeceğim.
9: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
3: Hayır.
10: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
3: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
7: Gözlüğüm.
3: İmdat, köpek balığı.
6: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
3: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
6: Puf. Adım Puf.
3: Puf, ben de Sütlaç.
1: Anne, baba.
9: Dur Kıpır, dur.
5: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
3: Öğretmenimiz.
1: Siz öğretmen misiniz?
5: Evet, ben.

0: sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
1: Ben Kıpır.
0: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki sen kocaman incim?
2: Ben mi? Ben güçlü.
0: Senin adın nedir incim?

0: Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
1: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
2: Merhaba de!

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
1: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
5: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli Atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli Atölye mi?
5: Evet, evet.
3: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
2: Yengeç!
3: İşte geldik. Burası Gizemli Atölye.
1: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
5: Adı üstünde. Gizemli Atölye.
3: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
2: Evet, hatırladık.
0: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
1: Çekiçler.
5: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
0: Ve gizemli atölye açılır.
6: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
5: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
6: Çünkü burası... Gizemli Atölye! Gizemi çözerek girmenizi bekledim ve başardınız!
1: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
0: Ama burada pek bir şey yok sanki.
5: Balonlar peki? Oo, çok ağır!
1: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
0: Makas.
3: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
1: Soğuk.
6: Bunlar buz topları.
4: Biraz da bana benziyorlar.
5: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
0: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
1: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
5: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
4: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
5: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
4: O zaman şu minik anahtar.
5: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
4: Oyuncak çekiçler.
3: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
2: Hey!
1: Benimki bitti. Sona yaklaştım.
2: Bizimki de bitti.
3: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?

0: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
1: Fıs fıs sıkma başlığı.
2: İnce hortum.
3: Bant. Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
4: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık.
5: Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
6: Düşündüm düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
7: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
8: Düşündüm düşündüm. Şişeleri bantlasak.
0: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
1: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
0: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
1: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
0: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim, gel bakayım buraya, ne olmuş senin ayağına,
0: dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti.

0: Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
0: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip, sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Nereye gitti?
1: Ya o tarafa ya da bu tarafa gitti.
0: Emin misin?
1: Yani şimdi söyledim ama kim bilir, belki de...
0: Belki de ne? Ne belki de? Toplam iki yol var. Başka nereye gidecek? Bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Düşünüyorum, bekle. Bu yollardan ikisi de çıkmaz sokak.
1: Nereye çıkmaz?
0: Mesela size çıkmaz. Çıkmaz. Bekleyelim burada. Nasıl olsa buraya geri gelecek. O fermanı elinden almamız lazım. Yoksa biteriz.
2: İmdat! Felaket!
0: Ha? Ne oldu?
2: Aman Allah'ım.
0: Yahu ne oldu, söylesene.
2: Felaket, felaket.
0: Tövbe ya. Çatlatma insanı. Ne oldu?
2: Çıkmaz sokakmış.
1: Yine yaptı.
0: Gördük. Koş hadi.
1: Acaba nereye çıkmadı?
0: Yahu sus.
2: Ay hak.
3: Bak bak bak bak bak. Hacivat değil mi o?
4: Be.
3: Aynen öyle. Hayırdır inşallah.
2: Kara gözüm tut.
3: Tuttum Hacı Cavcav. Kayboldular. Kaybolmamışlar. Başımızın belada olma ihtimali. Sence yüzde kaç keçi?
4: Be.
3: Bence de.
5: Koş.

0: Of, of. Öldüm, bittim. Ama adamlara da kaybettirdik izimizi. Sende durumlar nasıl keçi?
1: Keçi.
0: Şşt. Keçi. Neredesin? Amanın. O askerler keçiyi aldılar. Suyla pilav yaptılar. Mükellef bir sofra kurdular. Beni çağırmadıkları yetmezmiş gibi. Bir de zalim komutanı baş köşeye oturttular. Komutan önce keçinin suyuna pilavı yedi. Sonra keçinin etine bir yanı yedi. Yedi. Amanın keçi.
1: Neredesin? Ya ne ara çıktın oraya sen? Hayal görür oldum senin yüzünden. Yürü. Gidiyoruz. Dengesiz otçul.

0: Çok güzel yazmışlar. O kadar güzel yazmışlar ki aman Allah'ım. Yok böyle güzellik. Böyle daha güzel oldu. Bakalım ne yazıyor. Dur ya. Acele ettirme. Diyor ki... Doğru dedin keçi. Ben okuma bilmem ki. Ne yapsak? Hacivat neden verdi ki bunu bana? Allah Allah. Hacivat'ı an, sopayı hazırla.
1: Oo, Karagöz'üm. Görüyorum iyisin maşallah.
0: Neden olmayayım?
1: Ne bileyim. Askerler kovaladı ya.
0: Seni de kovaladı. Ama fermanı bana verip kurtuldun. Şimdi de bakalım. Ne yazar bu fermanda?
1: Bilmem. Ferman işte.
0: Yahu bildik ferman olduğunu. Ne yazıyor dedik.
1: Önemsizdir yahu.
0: Bu önemsiz şey için mi ikimizi de dünyanın öbür ucuna kadar kovaladılar?
1: Dünyanın öbür ucu mu? Gerçi sen de haklısın. Şu birkaç köhne sokak senin bütün dünya. Benim gibi diyar diyar dolaşmadın ki dünyanın kaç bucak olduğunu bilesin.
0: Gösteririm ben sana şimdi dünya kaç bucak. Çabuk oku şu fermanı. İşim var benim.
1: Güzel bir ferman bu. Çok güzel yazmışlar.
0: Onu ben de anladım. Ne yazıyor?
1: Diyor ki... Öyle bir müjde gelecek ki... Ülke şenlenecek. Çiçekler açacak. Böcekler uçacak. Keçiler kaçacak. Nasıl da hoşuna gitti. Bir de diyor ki... Karagöz'e söyleyin... Kendisini askerlerin kovaladığı bir garibanı... Bu müşkülden kurtarmak kadar sevap şey yoktur. Gönlünü ferah tutsun.
0: İlk paragrafı sultan, ikinciyi de kadı yazmış herhalde. Yahu kime ne benim sevabından? Bu işte bir bitkinliği var Hacivat. Demedi deme. Çelebi Efendi, gel hele gel. Şu fermanı bir okuyuver bana.
2: Hangi ferman Karagöz?
0: Hacivat, fermanı ver.
1: Hangi ferman?
0: Yahu az önce tuttuğum ferman.
1: Az önce ferman mı tutmuşum?
0: Yahu çıldırtma insanı. Uzat şu fermanı.
1: Ölürüm de vermem.
0: Vermezsen de ölürsün.
1: Aman o da ne?
0: Aferin keçi. Ver bakalım şunu. Yahu versene.
1: Vermem.
0: Ver dedim.
1: Olmaz.
0: Yahu benim o ferman.
1: Hayır, önce bendeydi.
0: Ama bana verdin.
1: Şimdi de sen bana verdin.
0: Ben oku diye verdim.
1: Ben de okudum.
0: Okumadın, attın.
1: Atmadım.
0: O zaman Çelebi Efendi okusun da görelim.
1: Okumasın.
0: Neden?
1: Bilmem.
2: Bu ferman ordu komutanı... Asal Han tarafından yazılmıştır. Bu ferman sultana özel yazılmıştır. Her kim ki bu fermanı sultan haricinde okursa cezalandırılır. En son kimin elinde görülürse bu fermanı taşıyan... Kişi...
0: Al şunu yahu.
1: Bana ne? Senin o.
0: Az önce benim diyordun ya.
1: Senin için okumadan önceydi o. Gidip yerine bırakacaktım.
0: Şimdi git bırak.
1: Artık herkes biliyor. Çok şahit var.
0: Ben bilmem. Al şunu.
1: Almam.
0: Yahu al.
1: Almam dedim ya.
0: Madem öyle. Ne diye çaldın sultanın fermanını?
1: Yahu çaldığımı kim söyledi? Hırsız mıyım ben?
0: Ya ne oldu?
1: Askerler yanımdan dört nala giderken...
0: Dört mü?
1: Evet Karagöz, dört. Ya takıldın şeye bak Allah aşkına.
0: Tamam tamam. Anlat bakalım.
1: Dört nala giderken...
0: Nal mı?
1: Tamam be. Anlatmıyorum.
0: Ya tamam. Bir daha soru sormayacağım. Anlat sen.
1: Tövbe tövbe. Neyse, efendime söyleyeyim. Fermanı benim ayağımın dibine düşürdüler. Yeter ya.
3: Sustu.
1: Ben de fermanı alıp askerlere vermek istedim. Ama yetişmek ne mümkün? Önemlidir belki deyip açıp okudum.
4: Karşılaştığım manzara bu.
0: Yahu askerlere anlatsaydın ya bunu.
1: Gel de anlat. Adamlar dinlemiyorlar ki.
0: Sen de haklısın. Peki bir yere atıverseydin?
1: Ya önemliyse Karagöz? Ya benim yüzümden savaş çıkarsa? Ya benim yüzümden ülke yıkılırsa? Ya benim...

0: yüzümden.
1: Tamam tamam anladık. O da doğru. Peki şimdi ne yapacaksın?
2: Bilmem. Düşünmedim.
3: Bulduk hırsızları komutanım. Gelin.
4: Çıkarı gözüm kaç.
5: Kaçtım Hacı Cavcav.
6: Ferman keçi de yakalayın.
7: Emredersiniz komutanım.
5: Yaktın keçiyi Hacı Vat.
8: Yandı keçi büryan oldu. Yanında bol köpüklü ayran oldu.
5: Komutan bandı ekmeği suyuna. Keçi sen nasıl düştün bu oyuna?

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam. Getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
8: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
9: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
10: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
10: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
8: İşte bak, benim dediğim çıktı.
10: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
10: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
10: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
11: Gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
6: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
12: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
12: Şu tarafa.
13: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
13: Sonra şu tarafa gitti.
14: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
12: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
6: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
8: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
8: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
15: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
6: Sana bir şey oldu sandık.
16: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
1: Efendim teyzeciğim.
0: Gelsene buraya.
1: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
12: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
0: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
1: Aa, siz de mi duydunuz?
12: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Bu

0: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
0: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
0: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
4: O zaman ne yapıyoruz?
0: Antrenman zamanı!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Hı? Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oo, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama
0: tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler? Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam. Oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla Ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaş olsun.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnında bağır.
3: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozdur. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı?
0: Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum.
0: Ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar

0: havuç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
2: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
0: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
1: Ne? Süper güç mü?
2: Evet, süper güç brokoli. Güç verir.

0: İyice. Bundan olurum.
1: Durun, daha bitmedi.
0: Aa!
1: Bu ne?
0: Domates.
1: Koruyucu domates.
0: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
1: Kalbimizi.
0: Vay! Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
1: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
0: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
0: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
1: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
0: Yaşasın.
2: Patates salatası.
0: Süper.
2: Kabak sandal.
0: Kabak sandal mı?
2: Evet.
0: Bir yaşıma daha girdim. Bismillah. Sandala bayıldım anne.
3: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
0: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
1: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
1: Hazır mısınız?
0: Evet.
2: O zaman 3, 2, 1 başla.
4: Evet.
1: Hay maşallah.
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
0: Brokoli gerçekten güç veriyor.
5: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
0: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
1: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
0: Yaşasın.
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
0: Ben.
5: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
0: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
1: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı? He?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

israf etmeyelim.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

Kiki, Kiki, eh?

Ist drauf, Pilo!

0: Mira.
1: ¡Vete!
0: ¡Ah! ¡Anda!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: tane. Haydi çocuklar camiye. Galip Mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin.
3: Oh, yeah.